0: Fotosity sunar.
1: Saat 4. Fotoğraf bir sanattır. Ve sanat nezaket ister. Ve profesyonellik tabii ki.
2: Fotosity. Hayatın her anında yanınızda.

νερεύα, περίκου ούλα η νερεύα και γίνει μαγρευότανε.

0: Foto City sunar.
1: Saat 6.
2: Foto City. Hayatın her anında yanımızda.

Festival'den herkese merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. 18 Ağustos 2026 günlerden salı bugün. En sevilen şarkıları kulaklarınıza ulaştırabilmek adına ben Tümerkan Söğütlü yeniden mikrofon karşısındayım haftanın ikinci gününde. Günün keyifli şarkılarıyla birlikte çıkacak olduğumuz yolculukta unutulmaz anları geride bırakacağız yine. Orada kalmaya devam edin. Frekansları sabitleyip volümleri artırabilirsiniz efendim.

Nasıl gidiyor tatiller? Tatil dönemi genellikle dinlenme ve keyifli alanlarla özdeşleştirilse de çiftler için işler her zaman düşünüldüğü gibi gitmiyor efendim. Çift terapisti Sanchez yaz aylarının ilişkilerdeki krizleri derinleştirerek ayrılıkları tetikleyebileceği noktasında uyarıyor efendim. Evet, tatilde kavga eden çiftlere şahit olmuşuzdur, duymuşuzdur, çok görmüşüzdür. Sanchez şöyle diyor, yaz ayları ayrılıkları için bir tetikleyici görevi görebilir. Tüm krizler bu dönemde yoğunlaşabilir. Peki ama neden? Nedenleriyle konuşacağız, ayrılmayın.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

Günün keyifli şarkıları 18 Ağustos'ta sizleri selamlamaya devam ediyor. Efendim bir çift terapistin açıklamasına göz atıyorduk. Yazın ilişkileri bitiren 5 neden diye bir başlık var. Yıl boyunca iş, okul ve günlük sorumluluklar nedeniyle kısıtlı zaman geçiren çiftlerin tatilde sürekli yan yana olması gizli kalmış çatışmaları su yüzüne çıkarabiliyor. Sanchez'e göre yaz aylarındaki kopuşların temel nedeni şunlarmış. Günlük rutinden çıkıp tüm günü birlikte geçirmek, rutinden uzaklaşmak, kişilerin eşleriyle olan ortak noktalarından ziyade uyumsuz oldukları alanlara daha fazla odaklanmasına yol açabiliyor. Tabii tatil süreçlerinde anne babalar ve diğer akrabalar da devreye giriliyor. İlişkideki gerilim tırmanıyor diyebiliriz. Tatilin var olan sorunları var. Yaz gelince her şeyin mükemmel olacağını düşünüyoruz ama sonra her şeyin aynı kaldığını anlıyoruz. Boş zamanın artmasıyla birlikte de tabii kişiler kendi yaşamlarını, ilişkilerini ve tercihlerini daha fazla sorgulama imkanı bulabiliyor. İşte bu temel nedenmiş yazın ilişkilerin çatırdamasına neden olan.

Günün sevilen şarkılarıyla festivalde yolculuğumuz devam ediyor. 18 Ağustos bugün yaz tatilini sürdürenler, özellikle çiftler, yeni tatil planı yapanlar, ilişki uzmanları diyor ki yaz tatilleri ilişkiler için riskli. Yazın daha çok kavgalar çıkıyormuş ilişkilerde. Tatil dönemi ilişki açısından hasarsız atmanın da mümkün olduğunu söylüyor terapistler. Her iki tarafın da ortaklaşacağı, keyif alacağı aktiviteler yapmakta fayda varmış bu yönde. Birlikte zaman geçirirken ekran süresini azaltmak ve cep telefonları bir kenara bırakmak çok önemli. Gerçek dışı ve aşırı yüksek tatil beklentilerinden kaçınmak ve tabii ki olumsuzluklara odaklanmak yerine o kişiyle birlikte olmayı neden seçtiğimizi kendimize hatırlatmakta da fayda var diyebiliriz.

Lale. Günün en güzel şarkıları festivalde sizlerle olmaya devam ediyor. Neredesiniz, ne yapıyorsunuz, gününüz nasıl geride kalıyor efendim? Umarım keyifle geride kalıyordur diyelim. Günün sevilen şarkılarıyla festivalde yolculuğumuz devam ediyor. Orada olan ve iyi müzikle birlikte bizlerle keyifli anları geride bırakan tüm dinleyicilerimize bir kez daha güzel bir gün dileyelim. Sıcakların arttığı günler bizleri bekliyor değerli dinleyenler, hatırlatalım. Şöyle detaylı inceleyeceğiz hava tablosunu da yurt genelinde. Ayrılmayın, birazdan geliyoruz.

Otomotiv dünyasının iki devi, ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi tarafından tespit edilen güvenlik unsurları nedeniyle geniş kapsamlı geri çağırma kararları almış efendim. Yüz binlerce araç sahibini ilgilendiren kararlar kapsamında Eylül ayından itibaren bildirim mektupları gönderilmeye başlanılacak diyor. Konu evet Amerika'yı ilgilendiriyor. Bir Japon markası, bir de yine Amerika'nın kendi araç markası. Türkiye'de de yaygın olarak kullanılan araçlar bu arada bunlar. Bunu da hatırlatalım efendim. O yüzden Türkiye'de bakalım bununla ilgili bir açıklama yapılacak mı? Bununla ilgili Türkiye'de de bir geri çağırma durumu olacak mı? Far değerlerinde sıkıntılar olmuş. Kablosuz yazılım güncellemesi gereken araçlar varmış. Fiziksel parça değişimleri de gerekecekmiş. Mektupların Eylül'de gitmesi bekleniyor değerli dinleyenler. Bir araçta, Japon markası olan araçta da çok ciddi bir arıza yine devam ediyormuş. Bakalım ne olacak? Türkiye'de de bir geri çağırma olabilir. Hatırlatalım. Marka paylaşmıyoruz. İnternetten takip edebilirsiniz diğer detayları.

Yüksek hızlı tren bilet fiyatlarına zam geldi efendim. Yapılan son düzenlemeyle birlikte YET bilet fiyatlarına ortalama %6,45 oranında zam uygulandığı belirtiliyor. Buna bağlı olarak bakalım mı şöyle bir bilet fiyatlarına? Ankara-İstanbul 990, Ankara-Eskişehir 511, Ankara-Sivas 1001 liraya çıkmış. Eskişehir-İstanbul 639 lira, Eskişehir-Konya 708 lira, Konya-İstanbul'da 1442 liraya kadar yükselmiş değerli dinleyenler. Eskişehir Sivas'ın fiyatını da 1597 olarak görüyoruz.

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

Günün en güzel şarkılarıyla birlikte festival yolculuğumuz kaldığı yerden devam ediyor. Evlerinde, iş yerlerinde ve otomobillerinde seyir halinde bizleri dinlemeye devam eden tüm dinleyicilerimiz için de bir kez daha keyifli bir gün dileyelim değerli dinleyenler. İyi müziğin tadını çıkartmaya devam edin 18 Ağustos'ta. Güzel şarkıları bulunduğunuz ortamlara ulaştırmaya devam ediyoruz. Onlara keyifli bir örnek daha bırakalım. Sonrasında yeniden buradayız.

0: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
1: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhannenon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
2: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
1: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

Dinlemeye devam eden tüm dinleyicilerimiz için bir kez daha muhteşem bir gün diliyoruz. Koronavirüs deyince şöyle anksiyeteler tavan yapıyor değil mi efendim, ama şaşırtıcı bir tablo var, aktarmadan geçemeyeceğim. Tayvan'da 4-10 Ağustos tarihlerinde 14 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi. Açıklamada söz konusu sayının mevcut Covid-19 dalgasında kaydedilen en yüksek haftalık vaka ve ölüm sayısı olduğu aktarılmış. Açıklayalım, bizler de bir kez daha sizin için bir pandemiyi daha bizler kaldıramayız değil mi? Bir sonraki nesile lütfen Allah'ım diyelim. Keyifli şarkılar sizlerle olmaya devam ediyor. Kısa bir müzik arası, sonrasında yeniden burada.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Sürüş anında frenleme mesafemizi tahmin etmek, refleks gelişimi ve doğru kararlar almamızı sağlar. Frenleme mesafesi gittiğimiz hızın ilk rakamını kendisiyle çarparak bulunur. Saatte 30 kilometre ile hareket eden aracın, tehlikeyle karşılaşıp tamamen durması arasındaki mesafe 3x3 = 9 metre.

Güne dair sevdiğiniz şarkılarla festivalde yolculuğumuz kaldığı yerden devam ediyor değerli dinleyenler. 18 Ağustos bugün, Ağustos'u da artık noktalayacağız, 13 gün kadar. Az bir zaman kaldı değil mi? Birkaç gün sonra artık Ağustos'u da kapatacağız ve yaz mevsimi de gitti diyeceğiz, bitti diyeceğiz. Zaman hızla akıp geçiyor ve her geçen yıl bir önceki yıla nazaran daha hızlı aktığını düşünüyorsanız zamanın efendim, hayatınıza yeni şeyler katmanın da zamanı gelmiş demektir. Çünkü tekrar eden alışkanlıklar ve hep aynı şeyleri tekrar ettiğimizde zamanın aslında daha hızlı aktığını hissediyoruz. Ama yeni şeyler keşfettiğimizde, yeni yerler gördüğümüzde, yeni bilgiler edindiğimizde, yeni bir yere ayak bastığımızda, yeni bir yeri seyrettiğimizde zaman biraz daha yavaşlıyor bizler için. O yüzden son tatil planı yapanlar, böyle tekrar eden tatil planlarından uzaklaşın. Yeni yerler keşfedin, yeni yerler görün, yeni yerlerde keyifli zamanlar geçirin. Evet, birazcık konfor alanımızdan uzaklaşıyoruz böylelikle ama zamanı yavaşlatma fırsatımız oluyor. Daha kıymetli değil mi?

Konya Ovası'nda yıllar içinde obruk sayıları giderek artmaya devam ediyor. O bölgede çalışmalar da devam ediyor değerli dinleyenler. Son yapılan açıklamaya göre Konya Kapalı Havzası'nda tespit edilen obruk sayısının 740'ın üzerine çıktığı belirtilmiş. Konya'da daha önce 600 civarında olan obruk sayısının günümüzde artık 740 seviyelerine gelmesi de Konya Havzası için ciddi tehlike oluşturuyor diyebiliriz artık. Bazı yollarda bile, bazı bölgelerde bile öyle kareler, öyle fotoğraflar paylaşılmış ki delik deşik şekilde görüyoruz arazileri Konya'da. Bakalım ne önlem alınabilir bununla ilgili, bilinmiyor, halen tartışılıyor ama tabii son 60 yılın en yağışlı periyodunun da geride bırakılması 2026 yılı için uzun süreli kuraklıklar, ani yağışlı periyotlar gibi olaylarda iklim değişikliğini biliyorsunuz ki daha çok tetikliyor efendim.

0: Şöyle bir hava sıcaklıklarına bakalım dedik. Ağustos kapanışı yapmadan, finali yapmadan yine efendim serin ve yağışlı havanın ardından sıcaklıklarıyla geliyor diyebiliriz. Akom'un haftalık tahminine göre Afrika ve Basra kaynaklı sıcak hava dalgalarının etkisini arttıracağı öngörülüyor değerli dinleyenler. Hatırlatalım, İstanbul çok etkilenecek bu durumdan. İstanbul'da hava sıcaklıklarının 36 derecelere kadar çıkacağı tahmin edilirken Doğu Karadeniz'de yine yağışlar devam ediyor efendim. Birkaç gün daha sürecek. Hatırlatalım, Doğu Karadeniz'deki yağışlar Perşembe Cuma'ya kadar. Ancak iç kesimlerde de hava sıcaklığı epey bir artıyor. İzmir'de yine 37 dereceler görülürken Adana ve civarında 39 derecelik sıcaklıkları görüyoruz. Ve hafta sonuna doğru Şanlıurfa'da 40 dereceler, Manisa'da 40 dereceler görülüyor. Muğla'da da yine 40 derece gibi yüksek sıcaklıklar görülecek bu hafta sonunda.
1: Meyhaneci sarhoşum bu gece, aşığım aşık çal bu gece. Tak etti canıma yalnız her gece içiyor.

0: odanızın rengi mi soldu? Protex, evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Protex, yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Protex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697 682 40 10.
2: Ölürüm de ayrılamam ya senden, ölürüm.
3: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
4: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
3: İstanbul'dan kalkış saatleri
4: 12, 16.30 ve 22.
3: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
5: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
6: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
5: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
6: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin, Molla Cars Otogaleri'de yok yok.
5: Güvenilir isim Molla Cars Otogaleri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
6: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Otogaleri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
5: Bizde yok yok.
6: Molla Cars Otogaleri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
5: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
7: Κούσογλου με Metamet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Duro Stick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύπη σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση. Σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση. Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσογλου με Metamet.
8: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın, erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
9: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
10: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
9: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
10: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı.

Hanımlar beyler, an itibariyle festivalde bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. 120 dakika yakın burada olan, iyi müziğin tadını çıkaran, unutulmaz anları bizlerle paylaşan tüm dinleyicilerimize selamlar. Yarın biz yine hafta ortasında sevilen şarkıları bulunduğunuz ortamlarda kulaklarınıza ulaştırabilmek adına yine burada olacağız efendim. Yarın tekrar görüşmek dileğiyle her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.

0: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Ferrosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

0: Okulda olmadığım günler Gülten Nesinoğlu'yla uyanıyorum.
1: Ben bir ev hanımıyım. Sabah temizliğimdeki motive kaynağım Gülkan Nesinoğlu.
2: Ben bu evin reisiyim. Onlar ne derse ben onu yapıyorum.
3: Kim bu Gürkan diyen başka gezegen vatandaşlarının müptelası olacağı program,
4: çekim gücünün uçak frekanslarıyla çakışma yaşadığı radyosunda
5: uzun saatler yayında kalıp üstün performans ödülü alan sunucusuyla başlıyor.
6: Dikkatiniz işinizde, kemeriniz belinizde, cüzdanınız cebinizde kalsın. Sadece kulağınızı bize verin. O da program bitene kadar bizimle, sonra sizinle kalsın.
7: Kuşlar gibi ikimiz bir yuva kuralım.
8: Üstün performans ödülünü görmek isteyenler var mı? Üstün performans ödülü verdiler bize 5 saat yayında kaldığımız için. Ya efendim. Saatler 8'e 8 geceyi gösteriyor canlı yayında. Radyo City'de radyo terapi yapıyoruz sevgili dostlarım. Hoş geldiniz Radyo City'ye. Hoş geldiniz radyo terapiye. Güzel bir gün olsun. Dışarıda hava 22 derece. Mis gibi bir yaz havası var. Misler gibi bahçeye çıktım. Çimlerin falan kokusunu içime çektim. Oh dedim. Oh dedim. Ne güzel, ne güzel, ne güzel, ne güzel. Sağlıklı olup böyle dışarıdaki havanın keyfine, tadına varabilmek ne güzel bir şey. Haydi bakalım gelsin günaydın mesajları.

günaydınlar. Adem akraba bir davay napreş. Faik. Fantastite na ik senan hafta bu skeftome. Ha ha ha ha ha ha. Etsin hani. Kanat hakkını tutup 90 diye bir şeyler göndermiş bana Faik Tuzacı. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Rebbim Hüseyin Agam'a. Günaydın. Orhan Göze. Gürkan günaydınlar. Yayınlar derin demiş. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar dostlarım. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Hatice ablama günaydınlar. Efendim. Erkenden kalkıp Fenerbahçe maçına giden dostlara da günaydınlar. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. 4YB3RK Alber Kamber 414 Selam abi, iyi yayınlar dilerim demiş. Günaydınlar, günaydınlar Ayberk, günaydın, hoş geldin programa Ayberk. Günaydın. Günaydın radyo sesi demiş Erdal Bayram. Günaydın radyonun sesine. Günaydın radyonun sesini biraz daha açın. Beni duyamayanlar açın biraz daha sesi. Dokun biraz daha radyonun ses dalgasına.

0: Günaydın Cevriyem. Yayınında başındayız.
1: Günaydın, günaydın. Ne var bugün? Enerji nasıl?
0: Bugün enerji tavan yapıyor şu anda. Radyo City'de canlı yayındayız. Daha açılışı yapıyoruz. Dostlarımızın günaydın mesajlarını aktarıyoruz. Hadi senden de bir mesaj alalım bakalım bugünle ilgili.
1: Günaydın tüm Radyo City dinleyicilerine. Harika bir gün olsun bugün. Kahveler hazır olsun. Enerji yüksek olsun. Moral yüksek. Gün neşeli geçsin. Herkese kocaman bir günaydın. Sevgi ve kahkahayla.
0: Senin sesin sanki bir iyi gelmiyor bugün bana böyle. Biraz üşütmüşüm gibi geliyor. Öyle bir şey mi var? Yorgun gibi geliyor sesin bana. Yorgun gibi geliyor.
1: Aa, yok, ben iyiyim. Buradayım, evet. Belki birazcık daha yüksek konuşabilirim istersen.
0: Konuş bakalım.
1: Yanındayım, biraz canlı derler. Yayındayız.
0: Evet. Yanındasın, tamam. Canlı yayındayız. Düşmanlar çatlasın mı düşmanlar? Çatır çatır çatlasın. Aynen. Düşmanlar.
1: Çatır çatır muhteşem bir gün olsun.
0: Çatır,
1: enerji,
0: çatır.
1: Müzik, coşku.
0: Hepsi bir arada.
1: Hepsi bir arada.
0: Allah'ım, imastemezse sağlar sonra.
1: Bu ne demek?
0: Yunanca bu. Sen bil ne demek? İmastemezse sağlar. Etzenine. Ne demek?
1: Hemen bakıyorum. İmaste mesase ola. Her şeyin içindeyiz. Her yerde biz varız gibi. Şahane bir radyo mottosu.
0: Evet. Evet. Her yerde biz varız. Her yerde biz varız. Haydi
1: her
0: bakalım,
1: yerde
0: günaydınlar.
1: Biz varız. Günaydınlar.
0: Telefonun sesini kapat. Yağmurlu serince bir Hollanda sabahından günaydın gülüm demiş Gürden Salih. Oh ne güzel. Tam uyku havasın. Yatıp uysana. Oh ne güzel. Günaydın Gürkan demiş İsmail Emine Salih. Dikmişler radyonun antenine tütünleri. Pop pop pop pop pop pop pop. Aman et tütün, aman et tütün, aman et tütün. Kolay gelsin, kolay gelsin, kolay gelsin. Kuşlar gibi ikimiz bir yuva kuralım. Zülfiye Yılmaz. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Adını dağlara yazdım yarim. Benim adımı da tütünlere yazıyorsunuz ama günaydın mesajı nerede? Günaydın mesajı yayınlamamış mıyım ben bugün be ya? Günaydın mesajı bu ne pe ya? Abi ben günaydın mesajı yayınladım ama niye çıkmamış günaydın mesajı? Yoksa yayınlamamış mıyım günaydın mesajı? Yayınlamışım. Facebook'ta göremiyorum. Instagram'da görüyorum sadece. Hani Facebook'ta günaydın mesajı? Yoksa bana mı çıkmıyor? Facebook'ta yine bir problem mi var? Yok, döndürüyorum çıkmıyor. Döndürüyorum çıkmıyor günaydın mesajı Facebook'ta. Niye çıkmıyor? Neden çıkmıyor? Nasıl çıkmıyor? Niçin çıkmıyor? Facebook'ta günaydın mesajı. Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah. Rinaray bir problem olmuş. Çıkması gerekiyordu. Bakacağız ona şimdi. Birazdan çıkaracağım ben onu. Yayınlayacağım. Erdem Kamber. Erdem günaydın. Ben Klanetçi Ferdun'un yeğeni. Çok

sıcak. Bu ne abi, öyle amcama sepetine sıkı doldursun. Söyle amcama demiş. Ayberk ne sıkı. Nerede sıcak var? 21 derece 22 derece be size. Havanın sıcaklığı. Nerede sıcak var be? Dostum. YouTube'da ama Facebook'ta günaydın mesajı çıkmamış. Onu hemen tekrar yayınlayacağım. Hemencecik onu açtıracağım. O zaman ne yapalım? O zaman ilk şarkıya girelim. Fatih ablama günaydın diyelim. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Haydi başlayalım o zaman. Haydi başlayalım, haydi başlayalım. Ben de günaydın mesajını yayınlayayım bu arada. Haydi kalli harkin akume bismillah.

Günaydın. Aynen, tamam, duvarıma da günaydın yazabilmişsiniz. Koymamışsın, ne çıkacak yapay zeka? Gidirse ne demiş ne bileyim Hüseyin Agam. Yedi beni bu yapay zeka. Günaydın, günaydın, günaydın be. Günaydın be. Gökhan. Nasılsın be Gökhan? Hasan, he Mustafa abime günaydınlar. Biber tarlalarına günaydınlar. Vay ne güzel biberler. Vay ne güzel günaydınlar. Aman biberler günaydınlar. Kolay gelsin Saniye Kara. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Şiedam, Netherlands. Yağmurlu Hollanda'ya günaydınlar. Ramazan Hüseyin. Günaydın Kırcalı'dan demiş. Günaydın Kırcalı'ya. Günaydın Kırcalı'ya, Kırcalı'ya günaydın.

San Siro'ya günaydınlar. San Siro her alanda faaliyet gösteriyor sevgili dostlarım. San Siro. Uzman kozmetik markası San Siro profesyonel alanda da faaliyet gösteriyor. Kuaförlerin, berberlerin tüm ihtiyaçlarını, tüm kozmetik ihtiyaçlarını karşılıyor. Ayrıca aynı zamanda berber koltukları, yıkama setleri ne bulabiliyorsunuz? Komple salon dizaynını San Siro yapsın. Uygun fiyatlarda yapsın. San Siro'ya bu konuda da güvenin. San Siro profesyonel alanda da hizmet veriyor. San Siro işi bilir o. San Siro.gr internet sitesi. San Siro. San Siro 2 adresine sevgili dostlarım. San Siro'nun satış noktası Gümülcen'in içinde. Kikudu karşısında San Siro. Büyük parkerinin olduğu yerde. Büyük kilisenin olduğu yerde. Ve San Siro'nun depoları, kocaman depoları Kozluköy yolunda. San Siro işi bilir o. San Siro işi bilir o. Hoppa Ella Kalimera Gürkan abi kolay gelsin. Ali abime verdim kavunları demiş İlker. Çok teşekkür ederim. Ali abi aradı beni. Bugün ya da yarın 2-3 gün içerisinde kavunları almış olacağım. Çok sağ olasın. Teşekkür ederim İlker'im. Sağ ol. Koşuk hava günaydın yok mu? Günaydın demiş Leyla Aynur. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Koşuk hava da günaydınlar. Ayla Bayram Koşuk Havak'tan da günaydın. Badex kızlarına şaba. Kolay gelsin demiş. Günaydın efendim. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Ella Pam ve Yılmaz Karsım günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Kırcalı'ya selamlar. Mustafa Hacı Mehmet günaydın Gürkan abi demiş. Günaydın bunlar ne bamya mı bunlar? Bamya tarlasına günaydın, günaydın, günaydın. Tütün çok zorluyor beni demiş Ayberk. Gezmek zorlamıyor arkadaşım sizi. Ha, işe gelince zorlanıyorsunuz. Öyle güzel. Hiç gezmek zorlamıyor bu kuzanlar. İş zorluyor bunlar hep. Ya

Ne demek Gürkan abi? Beğenirsem yollarım daha demiş İlker. Aa, yolla sen. Daha tatlısı çıkarsa şeker koyarım, serpilerim üstüne yerim. Ne olacak? Bedava atın, atına, atın dişine bakılmaz demiş atalarımız. İşte biliyor musun onu, bedava atın dişine bakmayacaksın kaç yaşında olduğuna. Nasıl olsa bedava.

Ben vereyim sana Gürkan abi bedava. Sen yap beni reklam. Öyle olur mu demiş İlker. Olmaz. Sen bana 3 kamu verdin. Sen bana başka kamu verme, ben seni yaparım reklam. Tamam mı? Öyle olur mu? Ayşe Sefer günaydın Gürkan. Hayırlı yayınlar. Fatma'dan, Nadriye'den, ülkeden günaydın demişler. Günaydın hepinize, günaydın hepinize, günaydın hepinize, günaydın. Avlardı, avlarda açılıyor 20'sinde. Onu da yorumlasan abi, bir de benden avcı arkadaşlara gelsin şimdiden demiş. Allah, Allah o avcıların iyiliğini versin. Hiç av vuramasınlar inşallah. Amin. İnşallah hiçbir cana kıyamasınlar o avcılar. Amin Allah'ım. Amin Allah'ım inşallah. Allah o avcıların iyiliğini versin. Hiç av vuramasınlar inşallah. Amin ya Rabbim. Bir yürürse abba İlker'in arabası kavun dolu ya. Nerede satıyorsun bunları? Kaça satıyorsun? Oh, bu kavunların kokusu burnuma kadar geldi ya.

0: Günaydın bak, hurduz demiş. Kursuz perişan demiş Mike Tuzacı. Ha? Ne? Hurduz, hursuz ne demek be? Ne demek istiyorsun? Oktay. Oktay lütfen Oktay. Günaydın. Fenerbahçe maçına giden herkes seni dinliyor otobüste Gürkan abi diyor İlker. Sen nereden biliyorsun? Nereden biliyorsun sen? Herkes dinleyemez, onların yarısı uyumuş. Amin amin amin, çok amin demiş Gökhan Karayel. Çok amin, çok amin. Faik Tuzlacı, ne demek istiyorsun? Yunanca yaz gülüm. Yunanca bir de Pomakça biliyorsun. Türkçen pek güzel değil. Yunanca yaz da anlayalım ne demek istediğini gülüm. Şuradan da şuraya, buradan da buraya, buradan da buraya. Sensin fıstık.
1: Efendim?
2: Fıstık.
1: Efendim?
2: Sensin fıstık.
0: O amcaların tüfekleri hep tutukluk yapsın. Şeytan boşalsın inşallah demiş Oktay Dürt. İnşallah amin. Tüfekleri atmasın onların. Tüfekleri, tabancaları patlamasın inşallah amin. Hep gagaları tüfeklerini yere doğru baksın inşallah amin. Erisin gagaları yere doğru baksın amin. Sensin fıstık, fındık fıstık, ooo. Fındık fıstık, sensin fıstık, ooo. Sensin fıstık, fındık fıstık, ooo. Bu ilkokulu 12 senede bitirmiş. Babam az dövmemiş bunu ilkokulda, bu Faik Tuzacı'yı. Gene de bir şey öğretememiş.

0: Fındık fıstık Emre. Sensin fıstık Emre.
1: Ah bize lazım yorgan yastık.
0: Diline eşek arısı soksun, avcılara beddua verecekmiş diyor bak gene. Gene Türkçe yok, Yunanca ya da Pamukça yaz.
1: Kadar kapak olur.
0: Avcılara beddua vermek gibi bir şey olmaz, beddua etmek olur. Ay sana bir harf öğretememişler. Ay faik ay faik, yazık yazık öğretmenlerin çabasına yazık. Vereceğim sana bir beddua şimdi. Ay vereyim sana bedduayı.
1: Uzaktan kesiyorum sözle güneşleniyorum. Mahallenin gençleri yanıyor yanıyor. Güneşten yanmışsın ilacın benim. Bu aşkın
0: teli. Tavernara satayım Gürkan abi. 80 lepteye vereyim kilosunu demiş İlker Yaşa. Benim son sorularıma gittin mi?

olabilir, bu Bongçay'ı da bilmiyordur. Bilemiyorum, yazıyorum şeyler ama o da doğru mu bilemem. Hani buraya gelen Almancılar, oraya buraya gidiyorsunuz, tuvalette muvalette karşılaşıyorsunuz, Türkçe bilmiyorlarmış. Sözde de kendi aralarında Almanca konuşuyorlar ya, onlar gibi. Almanya'ya gitmiş, 5 sene kalmış ya da 3 sene Almanca konuşuyor. Almanlar konuşurken duysa onları saçını başını yiyorlar. Saçını başını yiyorlar onların Almancasına.

Ama gene çıkarma diye bana günaydın mesajını bilgisayardan. Bilgisayardan gene çıkarma diye bana. Osman abi fındık fıstık. Osman abi fındıklı fıstıklı günaydınlar. Yeter yeter yeter, bir kere çaldır yeter. Yeter Osman abi, ne oluyor? Hey Osman abi. Osman abi yeter. Yeter Osman abi yeter. Dur dur, bas kopçaya. Kopçaya bas. Çaldırma bırak. Çaldırma bırak. O kadar çok çaldırıyor. Mesaj kutuma gidiyor. Mesajınız var diyor. Sonra bizim bilmem nereye arayın diyor. Bak çaldırma bırak. Osman abi. Ay ayol kızım, sabah sabah vallahi bile. Bilgisayardan günaydın mesajlarını göremiyorum. Göremiyorum. Facebook'tan buradan bak gördüm, bak Gürkan Nesinoğlu günaydın demişim. Allah Allah. Ne oldu bu Facebook'a? Neyi var bu Facebook'un? Kendi sayfama giriyorum gene göremiyor. Yok göremiyorum, telefonda da göremiyorum. Nereye gitti bu günaydın mesajı, göremiyorum. Nereye gidiyor bu sabah, ne oluyor bu günaydın mesajına ben? Yok göremiyorum.

0: dinliyorum asistanımı. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Yorganında kene var. Hasan'ı çağırın. Sakın bir kene için yorgan yakmayın, tamam mı? Hasan'ı çağırın. Fasterik, fosterik, fosterik, fosterik, fosterik ilaçlasın. Çok güzel ilaçlıyor. Hijyen servis. Batıken hijyeni için. Dükkan arası işyerlerinizin karıncasız, yılansız, tıs diye fıçırsız, faresiz, maresiz hayat için hijyen servisi seçin sevgili dostlar. Hijyen servisinin karşısında kim var? Hijyen servisinin karşısında Fatih var. Koltuk üretiyor. Koltuk kumaş kaplıyor. Arabaların koltuk döşemeleri, kumaş kaplamaları, tavan kaplamalarını yapıyor sevgili dostlarım. Ve ne diyoruz? Ne diyoruz, ne diyoruz, ne diyoruz? Bak geldi Kozmotehket'e minimata diyor bak. Bir daha öyle uzun çaldırırsan Osman abi seni engelleyeceğim. Vallahi bile engelleyeceğim. Aa, ne zorun var o kadar uzun çaldırıyorsun Osman abi. Osman abi. Fatih. Ve orada Mekke Tering var. Mekke Tering'e de günaydınlar. Bin menü ve üzerinde menü aldığınızda Mekke Tering'den çok fiyatlar uyguluyor. Nıfıtlı pilav, üstüne et, patates kızartması, çorbasıyla, tatlısıyla. Siz nasıl isterseniz harika menüler hazırlıyor Mekke Tering. Ben buradayım, bir telefon kadar yakındıymış Hasan Şerif Ali. Hasan Şerif Ali, hayır Hijyen Hasan, sizlere bir telefon kadar yakın. Hemen telefon ediyorsunuz. Alo fındık fıstık, ooo sensin fıstık deyin, tamam mı Hasan'a? Bizde görüldü, sen görmesen de olur demiş Leyla. Ben görmüyorum, yorumları nasıl okuyacağım? Duş preken deuçe gürkan demiş Erdal Bayram. Duş preken deuçe gürkmeşto. Her hausun divindir, her hausun divindir. Hay Merkel, ahit ve hay Merkel. En çok eşek yavrusu nerede bulunur? Spa merkezi demiş Ahmet Koca Büllük. Koca Büllük. Nasıl soyadı böyle bu? En çok eşek yavrusu nerede bulunur? Spa merkezi demiş. Ha? Ne diyorsunuz siz be? Ama 3 kuruş aklım var, onu da siz alacaksınız be.
1: Ununu eledim, eleğini asmadım.
0: Sen ununu eledin esna, eleğini, ununu eledin esna. Eleğini de astın Şayka'ya. Şayka'ya astın eleğini de. Sen. Hüseyin Aga sana söyleyeyim Hüseyin Aga. Sesen Aleo.

kahvaltı salonu. La Bottega del Burger Cafe. Çok güzel ismi var, La Bottega del Cafe. Evet, taş üstte. Yeni Gümüşlü Mehmet'in yeri La Bottega del Cafe. Geleneksel bugaçlar ve börek çeşitleri, pizzalar, krep, taze kruvasan, dondurma çeşitleri. Her türlü kahve çeşitleri. Tasos Adası'nda Scala Potamyas'ta just one street away from the beach. La Bottega del Cafe. La Bottega del Cafe. Kahvaltı tabakları sabahleyin, kruvasanlar, harika geleneksel bugaçalar, börek çeşitleri, pizzalar, krep, taze taze kruvasanlar. La Bottega del Cafe'de sevgili dostlarım, çok teşekkür ediyorum programı yaptıkları katkılardan dolayı. Canım gelato istiyor, canım dondurma istiyor. Nerede bulayım dondurmayı ben Gümüşlü'de diyorsanız, efendim Gümüşlü'de tam merkezde, Katalon'un olduğu yerde, Katalon'un aynı yerde harika dondurmalar, harika gelatolar tam Gümüşlü'nün merkezinde, sizin hizmetinizde. Tam Platya'da sevgili dostlarım. Natasha Maria bir şey yazmış böyle Bulgarca ya da Rusça, ama onu şimdi tercüme edemeyeceğim, siliyorum. Sildim onu, mesaj attığını. Sinap Semerci İnşaat. İnşaat alanında fark yaratıyorlar Gümüşlü'de. Sinap Semerci İnşaat. 3 ay dolmadı mı tabi? Sinap Semerci İnşaat. Emre daha 3 ay dolmadı mı? Instagram'da Sinap Semerci olarak bulabilirsiniz, takip edebilirsiniz kendilerini sevgili dostlarım. Instagram'da bulun, temel kasma işlemlerinden tutun da her türlü işlemi, her türlü inşaat işini son kutulaya, son kiremite kadar yapıyorlar. Sen Sinap Semerci olarak bulun, takip edin Facebook'tan. Sonafro, kızanlar köpük köpüğe yıkıyor. Sonafro'yu da Instagram'da Sonafro olarak bulun. Arabanızı evden alıyor, evinize bırakıyor. Çok güzel yıkıyorlar. Özcan ve Vedat'a enişte günaydın Sonafro'ya. Sarıca yolunda, tren yolunu geçince sol tarafta mezarlık var. Mezarlığın hemen yanında Sonafro, Sonafro, Sonafro. Instagram'da Sonafro. 7.5-10 bunlar. Avcılan köpekleri öpsün seni demiş Leblebci Hüseyin Aga. Şarapçı bunlar. Enişte. Enişte. Günaydın Gürkan abi, kolay gelsin. Bugün güneşin altında çok uğraşayım demiş Ahmet. Mahvoluyor bu kuzanlar. Mahvettiniz bu kuzanları. Kışın okul, yazın tarla. Ha? Ben kuzanlardan yanayım. Yapmayın, yormayın bu kuzanları bu kadar. Yormayın. Yormayın bu kuzanları.

0: gün yanarış baba.
1: Altay mı dedik ha? Hiç haberim yok. Hiç haberim yok haberim de. Hüseyin Aga. Bırak öpmesinler köpekleri, yazık demiş Mike Tuzlacı. Tüfeğiniz pişti, onunuz patlamasın sizin inşallah. Erisin sizin tüfeğinizin ucu erisin. Hep toprağa doğru baksın. Patlamasın pişti, onunuz patlamasın. Amin ya Rabbim, amin ya Rabbim. Sanki o hayvanların canlısı.

0: Seni ısırırım Faik. İnsan ısırığı ne kadar tehlikeli sen biliyor musun? He Faik? İstersen bak Cevriye'ye soralım. İnsan ısırığının ne kadar tehlikeli olduğunu anlatsın Cevriye. Sevgili Cevriye'm, canlı yayında Faik Tuzacı diye bir dinleyicim var. Biraz kabavaş. Ona anlatıyorum, anlamıyor. İnsan ısırığının ne kadar tehlikeli olduğunu anlatır mısın? İnsanın ısırması çok tehlikelidir. Özellikle dişlerinin batması, değil mi? Sen evet. Bir anlat bize.
1: Evet. Ya insan ısırığı düşündüğümüzden daha riskli olabilir. Çünkü ağzımızda bir sürü bakteri var. Isırık deriyi geçerse enfeksiyon ihtimali artar. Kızarıklık, şişme, zonklama, iltihap, hatta bazen daha ciddi durumlar bile ya, ortaya çıkabiliyor. Kere... Özellikle el, yüz.
0: Bir kere evet. Bir insan ısırdı, zonkladı her yerim.
1: Çok tehlikeli olabilir, sinirlere zarar verebilir. Eğer öyle bir şey varsa, bir enfeksiyon belirtisi varsa, ateşin çıkıyorsa en yakın zamanda bir acile görünmek lazım gerçekten.
0: Ona göre ısırırım vallahi sizi. Isırırım vallahi billahi bak. İnsanın insanı ısırması kadar tehlikeli bir şey yok. Hart diye ısırırım. 2,5-5, 7,5-10, 7,5-10, 2,5-5, 3,5-3,5, 3,5-3,5. Kumarcı bunlar. Efendim. 2,5-5, 7,5-10. Evet. Evet. Cemil Ekidiz. Dini Astronom yataklarında indirim var, prosfora var. Koç Oğuz'un tarafında her türlü mobilyanın adresi Cemil Ekidiz. Mutfak dolaplarının adresi Cemil Ekidiz. Sizin istediğiniz ölçülerde mobilyalar yapsın Cemil Ekidiz sevgili dostlarım. Toyota Yanizis. Gümüşlerinin Yunanistan çapında ödül almış bayi. Harika bir bayi. İkinci el arabada da Toyota Yanizis. Her türlü her marka araba içinde Toyota Yanizis. Serez'den Dedaço'ya kadar Toyota Yanizis Park yaratıyor. Gidin son model Toyota'ları görün. Ödeme kolaylıkları sizlerin olsun. Gidin yeni RAV4'ü Toyota Yanizis'de görün sevgili dostlar. Stukozma Fener'de. Balık için, et için Stukozma'yı seçin. İdem Fener'e çok kalabalık Fener. Üst üste insanlar bu zamanda biraz hafiflesin, ondan sonra gideceğim diyorum. Kozma'nın Gümüşhane şubesi yok mu diyorsanız var tabii ki. Platya Eriniz'de Stukozma. Platya Eriniz'de de sizlerin hizmetinde Stukozma. 2,5-5, 7,5-10, 2,5-5, 7,5-10. Buçuk. Ay seksapallerin ısırığı yumuşaktır. Bir şey yapmaz korkma Faik demiş Gürtan Sarı. Ay seni zaten, seni ısıran da akıl yok. Seni ısıran da, ısırmaya kalkan da akıl fikir yok zaten. Rıfat Marketler bin bir çeşit. Tek adres sevgili dostlarım, Rıfat Market bin bir çeşit. Oh, oynayacağım artık şimdi, oynayacağım, tutamayayım kendimi. Tek adres Rıfat Market. Rıfat Market'in indirimlerini duydunuz mu? Duydunuz mu? Duymadıysanız ben size anlatıyorum. Bakın iyi dinleyin. Rıfat Marketler'de şok fiyat, doğal katkısız peynir Rodopi Lefkotiri 5.88 gramı. Lezzeti kaçırmayın. Tuk marka bisküvi Rıfat Marketler'de tuzlu 1 euro paketi. Lavaş giri. Efendim 8 tanesi 1.90. Portakal opita mepagoto krema, portakal opita kadayıf mepagoto krema 500 gramı 3.90. Rıfat Marketler'de stikotak yaki kardi sapoko toplu 1.5 euro. Rıfat Marketler'de 20 tane serenata krema kakao sadece 3.90 sevgili dostlarım. Tezza sinek ilacı pıs püskürtürün 300 ml ne kadar 1.90. İşte budur hafta oyunu. Hafta oyunu indirim dediğinizde böylese Ponyma Pro Yonda indirim yapıyorlar. Günaydın Beya Mümin Mehmetov. Günaydın. Gökhan otur yerine. Sinan ve Softa SBS Consulting and Orientekar Özel Hizmet Bürosu. Kimlik randevuları, pasaport işlemleri, ehliyet yenileme ve değiştirme, araç alım satım ruhsat işlemleri, gümrükleme, traktör ve her türlü tarım araçlarının işlemleri, ruhsatları ve tekne operatör ruhsatı yenileme, motosiklet alım satım ve ruhsat yenileme, her türlü sosyal yardım programlarının yapılması, ev vergilerinin sorgulanması ve ödemesi, devlet harç bulu, para bulu basımı ve ödemesi, araç kiralama ve havalimanı teslimatı, sevgili dostlarım, SBS Consulting Entrenik Dekar, elektronik takograf takometre, takograf takometre, takograf da verebiliyor profesyonel sürücülere. Günaydın abim, hayırlı sabahlar. Frankfurt'tan selamlar demiş İlyas Ahmet. Selamlar, hoş geldin. Hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin. Nermin Beykan ablama günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Drop Pastanesi'ne günaydınlar. Harika bir pastane, harika lezzetler. Furkanis olarak Furkan'ı bulun Instagram'da, takip edin. Furkan yurt dışında tatlıcılık öğrendi. Drop Pastanesi ürünlerin hiçbirisinde şey kullanmıyor, glikoz şurubu kullanmıyor. Bu çok önemli sevgili dostlarım. Drop Şapçı'da kitenin bitişinde o enfes dondurmalarını Drop'un mutlaka ama mutlaka ama mutlaka deneyin ve sabah saatlerinde benim canım börek istiyor. Ben iyi börek yemek istiyorum, güzel börek yemek istiyorum diyorsanız kime gidiyorsunuz? Bugatti Çatıyan'da Filidiz'e gidiyorsunuz. Bugatti Çatıyan'da Filidiz'in bir değil, iki değil, üç tane şubesi var. Bugatti Çatıyan'da Filidiz sevgili dostlarım, Bugatti'de fark yaratıyor. Bugatti Çatıyan'da Filidiz, merkez dükkan Fisyostik'i eski valilik binası karşısında, Coffee Brands'ın yanında. İkinci şube İrodot 2'de, Platya'da Fotosların yanında. Üretim yerinden de satış yapılıyor. Marinakis 8'de günaydın. Konsolosun arkasındaki sokakta. Trakya Mobilya'nın 5'inde kıymalı peynirli kremalı. Geniş çeşitler tavuklu, kaşarlı, kakaolu kremalı. Tüm ürünler taze ve kendi imalatları. Fagi.geri'den de online sipariş verebilirsiniz sevgili dostlarım. Platya'daki şubelerinden 29-853 numaradan sipariş alıyorlar. 29-853 isterseniz numarayı benden sorabilirsiniz. Bugatti Çatıyan'da Filidiz. Bizden de günaydın. Kolay gelsin ablam demiş. Güner ablam günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Kalimero.

Ama sen kendini neden ısıttırdın diyor Mümin Mehmetoğlu. Aa, bir kız ısırdı beni Mümin. Öpeyim derken ısırdı. Sıra hiç oldu yok mu öyle? Kalimera, kral kardeşim demiş İrfan Topal abim. Günaydın, günaydın, günaydın. Kalimera, kalimera, kalimera, kalimera. Haydi efendim. Devam, devam, devam, devam, devam. Sevgili dostlarım. Balık yemek istiyorsanız tarif edemem, anlatılmaz yaşanır. Balıklar çok güzel. Efendim harika, muhteşem karides. Verdo makaronata mutlaka deneyin. Gökmen'de, Yastıköy'de gidin oturun yiyin. Pazartesi kapalı, diğer günlerin açık. Gökmen, İhtiyopolyo, Psitopolyo, Vistonida'yı şiddetle tavsiye ediyorum. Yastıköy'de sizin hizmetinizde sevgili dostlarım. Hellas Prokat. Prokat evler, prefabrik evler Hellas Prokat farkıyla sizlere sunuyor. Instagram'da Hellas Prokat olarak bulun. Harika evler, harika fiyatlarla. Orada fotoğraflar var, videolar var. Nasıl yaptıklarını, ne kadar güzel olduklarını göreceksiniz. Ne kadar sağlam yapıldıklarını ve fiyatlarını öğrenince şaşıracaksınız. Günaydın, günaydın, günaydın Aynur abla. Geç kaldım bu sabah. Günaydın Necdet abi de günaydınlar. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Seden'e çok teşekkür ederim. Seden sevgili dostlar. Seden'in eşi. Dükkanı kapatıyorlar ve tüm ürünlerde %40, %50 indirim var sevgili dostlar. Dükkanı kapatıyorlar. O yüzden Peri Home Firas 3'te hizmetinizde. Koşun, gidin, alın. Peri Home İskeçe'de. Devren satabilirler. İlgilenenler girip konuşabilir. Peri Home. Gürdan ne güzel mozu yesin be. Yaşa be. Ondan değil bak Gürkan abi, Sezen açılıyor. Bugün kantara bindirecekler beni diyor Ahmet. Ha? Niye? Niye bindirecekler seni kantara? Sancaklar mı seni? İnek misin sen? Sen dana mısın? Niye bindirecekler seni kantara? Siz ünlülerin aşk hayatı da çok hard geçiyor. Kim ne dedi kızcağız, hazır buldum çıtır bir ünlü alayım bir parçacık falan, günaydınlar demiş Nida. Ya ben o kadar zonkladıysa neresin, nereye ısırdı acem? Sinirleri koruma hey demiş. Mümin zong zong zongladı kardeşim, zong zong zong zongladı. Hiç sorma, hiç sorma, koptu beniz. Az kalsın korkacağım.

Ablam uyumuşum diyor Aynur ablam. Kız anlar kendiliğinden değil. Hiç sorma. Hiç sorma. Zamanı kızanlar yorulmak da bilmiyor. Evet, Yavroviç Fener'de. Fener'in gururu. Gidin denize girin, güreşlenin. Karnınız acıktığında yemek yiyin, kahve için. Eurobeach'te sevgili dostlarım. Eurobeach'te çok güzel bagetler var, çok güzel sandviçler var. Harika fiyatlarla. Eurobeach, Fener'in gururu. Eurobeach. Agromix Erol. Metrekare 10 Euro'dan başlayan plakangiler. Erol Agromix'te, Çaymakır köyünde. Erol Agromix. Her türlü inşaat malzemesi, boyalar. Praktikel güzelliğinde. Çaymakı Fakün Aydın Şabam. Erol Agromix ve ekibi. Instagram ve Facebook'ta da Erol Agromix olarak bulabilirsiniz. Agora Plus. İndirime gel. Kahve sevenler, kahve sevmeyen yok ki zaten. Çok az kişidir. Omo Igrop indiriyor. 45 kullanımlık 4,5 euro. Agora Plus'ta yarım çanın karşısında. Allah'tan ipiti böl biskut, bisküvi 3x225 gram 1.80, 2x200 gram 1.5 euro Allah'tan gemisten. Kajolin, Sigurtomeno Malaktiko 82 kullanımlık yumuşatıcı 3.99. Nescafe Klasik 200 gramı 6.90, 6.90, 6.90 sıkı durun. Rodopi, tereyağı 1 kilogramı 9.5 euro. Evet, pazar gününe kadar Agora Plus'ta. Hayırlı sabahlar Berlin'de sana ve Kozlardere'ye selamlar demiş Kemal Mollaoğlu. Hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Eniştenin selamı var. Asmanın altında kahve içiyoruz, hem Radyo City dinliyoruz demiş Genel Ablam. Enişte. 2.5, 17.5, 5. Enişte. Afiyet olsun. Oh oh oh, ne güzel, oh ne güzel. Afiyetler olsun. Yaşayın. 2.5, 5, 7.

dum teki dum teki dum teki dum teki dum teki dum. Kuru kahve deyince Nihat. 48 yıllık tecrübe deyince Nihat. Nihat etiketiyle bakkal ve marketlerde, seçim bakkal ve marketlerde kuru kahveci Nihat sevgili dostlarım. Ayrıca kuru kahveci Nihat Şapçı'da 48 yıldır var. Eski bankasının bitişinde kuru kahveci Nihat. Çok teşekkür ederiz efendim. Kuru kahvenin adresi diyoruz.

Topiko'ya undan ölçüm isteyler. Ölçecekler her yeri mi demiş Ahmet. Her yeri de derken... Vita Topiko'ya aldılar seni. Her yerini ölçecekler mi? Vay vay vay vay vay vay. Uzlattırmak istediğin yerlerin varsa ip bağla ucuna. Çek. Ölçünden önce. Bizim Arda'da Keravnos Palyuk Atramio'da oynuyor. Keravnoslar ya hep büyük takımlardan isteyenler ama kızan okulu var, üniversitesi var. Nasıl gidecek? Şenol amcanın oynamasını mı isteyesiniz? Şenol amcanın oynamasını.

Mona Lisa Günlük. Sabah ondan açılıyor. Saat 3'e kadar açık. Salı ve Perşembe'leri öğleden sonra da açık. Mona Lisa sevgili sarım. Mona Lisa. Mona Lisa. Mona Lisa. Canlı çiçeklerle gelin yolu süsüyor. Gelin arabası süsüyor. Gelin masası süsüyor. Mona Lisa. Mona Lisa, Mona Lisa, Mona Lisa. Tuzcuköy girişinde Mona Lisa. 30 yıllık tecrübeyle hizmetinizde Mona Lisa.

Bugün gene Sefo konserine, ayın 23'ünde My Club'da kızanlara gene bilet vereceğim. Bir soru sorarak gene bilet vereceğim. Sonur Gümüşce'nin mimarı, mimar mühendis Sonur'a çok teşekkür ediyorum. Programa yaptık katkılardan dolayı. Mimar mühendis Sonur Ali, sevgili dostlar. Mimar mühendis Sonur. İdari ilkokul yanı, mahkeme binasının yanında 6 katlı binada satılık 1 artı 1 daireler, 2 artı 1 daireler. İkinci projeli belediye binası yanında 1 artı 1 daireler, ofisler, dükkanlar, 2 artı 1 daireler. Satılık projelerinde lüks ve kaliteyi ön plana çıkartıyorlar. İlgilenenler Sonur'a başvurabilirler. Ödeme kolaylıklarıyla dememize gerek yok. Hop diri hop diri hop diri hop diri hop diri hop diri hop diri hop diri. Yufka deyince, yufkacı deyince ne diyoruz? Trakya yufka, Rıdvan Feyz şeker gibi yufka. Ela Trakya yufka, Pame Trakya yufka. Trakya yufka, Rıdvan Feyz. Rodopil'deki bakkal ve marketlerde. Çiftlik köyünde Elif'in demişim. Yeniz'in karpuzları kütür kütür. Harika karpuzlar. Çiftlik köyünde, çiftlik köyünün merkezinde sizleri bekliyor. Elif'in, aman Elif nereden çıktı, Allah Allah. Yeliz'in karpuzlarını mutlaka deneyin sevgili dostlarım. Elif Karaosman'a, benim diyetisyenime de günaydın diyeceğim de, günaydın desem de o beni duymuyor. Ama sizin duymanız önemli şu tatilde. Fakat yakın zamanda sizlere hizmet verecek efendim. Elif Karaosman uzman diyetisyen. Bu hafta zaten genelde herkes tatilde. Bizim dışımızda herkes tatilde. Elif Karaosman Halkokon Deli 3'te eski mahkeme binasının arkasında hizmetinizde, uzman diyetisyen. Kilo almak isteyenler, vermek isteyenler, hastalıklarda beslenme tedavisi. Her şey. Her şey. Füsun Hanım. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Ayara günaydınlar. Cemal'e günaydınlar. Çektir, kazdı. Şenol Amca. Şenol Amca. Boya işinde uzman isim. Boya badana işlerinde uzman isim. Eray Harbaz ve isim ekibi. Söz verdiği zaman da ustalarla ilgili, bak bu çok önemli. Söz verdiği zaman da geliyor. Söz verdiği zaman da işi bitiriyor. Bu çok önemli. Ve işini iyi güzel yapan usta ekibiyle beraber Eray Harbaz hizmetinizde. Boya badana işleri için Eray Harbaz'ı seçin. İsteyene telefon numarasını verebilirim efendim.

Şenol amcasından, Türkiye'nin Şenol amcasından Şaban. Türkiye'nin Şenol amcasından Şaban. Türkiye'nin Şenol amcasından Şaban. Şimdi gördüm günaydın mesajını. Mehmet Recep günaydın kral demiş. Emi Ferroğlu, Selçuk Bekir, Nermin Beykan ablam, Güler ablam, Engin Ahmet, İsmail Sar, kıvırın kıvırın kıvırın günaydın. Günaydın. Ali Santanyolu günaydın. Cüneyt Sadık günaydın. Salla. Kıvırın. Kıvırın.

sanda sanda sanda. Şener amcasından şaban. Gopteri gopteri gopteri gopteri. Şener amca. Gopteri gopteri gopteri gopteri. Şener

Edirne yolcularından şabım. Edirne yolcularından şabım. Edirne yolcularına, Edirne yolcularına şaba. İlhan Solis'te şaba. Şabalar atan İlhan Solis biliyorsunuz. Efendim Edirne yolcularına günaydın file demiş. Günaydın, günaydın, günaydın Edirne yolcularına, İstanbul yolcularına. Efendim top oynamaya gidenlere günaydınlar. Galiba Oğuz da gitti. Oğuz sen burada mısın? Gittin mi? Oğuz Mehmet. Özkan Mehmet Özcan. Yanı Oğuz'a emanet ettiler. Onlar tatile gittiler. Vay anacım, vay anacım, vay anacım. Vay Özcan abi, vay Özcan abi, vay Özcan abi, vay Özcan abi, vay Özcan abi. Geldiğinde bakalım dükkanda neler bulacaksın hiç çok merak ediyorum Özcan abi. Kurdan kuza emanet ettiniz Özcan abi. El lapame Özcan Mehmet Özcan yazık yalancı yolunda. İnşaat panellerinde çok uygun fiyatlarla hizmet veriyorlar sevgili dostlarım inşaat panellerinde. Gidin gezin görün. Panellerle yapmış oldukları efendim konteyner evleri gidin yakından görün. Özkan Mehmet Özcan Yastıköy Yalancı yolu 1. kilometrede. Nedim Şerif günaydın, Nedim Şerif günaydın, günaydın, günaydın, afiyet olsun, afiyet olsun, kahveler içiliyor.

Necla Yılmaz günaydın. Bursa'dan Yunanistan'a ve Nurten ablama gelsin bu şarkı demiş. Gelsin bakalım, günaydınlar. Günaydınlar. Ne güzel tatil yaparsınız be. Ne güzel tatil yaparsınız be. Yaşayın be.

0: günaydın, günaydın. Haydi mare. Çikolata çikita mare. Hadi mare.
1: Haydi.
0: Rosaline günaydınlar. Rosaline Butik Gamze kardeşime. Günaydın Rosaline, palet palet, paket paket geliyor Rosaline. Elbiseler hemen satılıyor. Daha henüz indirim varken Rosaline indirimlerinden faydalanın. %30-%40 indirimler. Abiye giyin, günlük giyin, harika elbiseler. Çantalar, kombinler, takım elbiseler. Tesettür giyimde %50 indirim Rosaline'de. Rosaline Butik Gamze. Gamze ne zaman bitiyor indirimler? Rosaline, sevgili dostlarım. Rosaline.butik.com otelin Demokrat Dövür'de. Hacı Osman'ın olduğu yerde. Espresyonist'in yanında. İndirimler ne zaman bitiyor ya? Vallahi eniştenin enerjisine kimse yetişemez. Birazcık daha genç olsa tutulmaz demiş Güner ablam. Sen şimdi adama yaşlı mı demek istiyorsun? He? Senin balcı neredeydi yaz bana demiş Nedim Şerif. Nasıl tarif edeyim ki ben şimdi balcıyı? Vallahi billahi. Nasıl tarif edeyim ki? Ha, tam olarak yerini ben de bilmiyorum. Ha, ben gitsem bulacağım da Meşe'nin nerede olduğunu bir semtini de bilmiyorum. Bir yerden bir yere doğru böyle aşağı doğru inerken sağ tarafta. Vallahi bilmiyorum. Ama oradaki balcıların, yol üstünde bal satanların, balların hepsi güzel. Durun, bakın, tadın. Tadına bakın. Ondan sonra alın. Nedim. Beni de alsaydınız tatile. Ödeseydiniz kalacağım yeri. Göstereceydim balıncının nerede olduğunu. Günaydın. Helal olsun sana annenin verdiği süt. Sabah sabah enerji verirsin vallahi demiş Ayşe Nurttin. Çok teşekkür ederim. Ayşe abla, Nurttin abi, hepinize teşekkürler. Köprü vardı diyor Nedim. Yok köprü möprü yoktu. Yoktu köprü. Enerji.

Sağdan giderken solda değil, sağdan giderken sağda. Benim balcığım. Şimdi aradılar, tütün tarlasından seni dinliyormuşlar Emine Kuru. Tayfun'un annesi Gülten Davut senden selam bekliyorlar demiş. Hepinize selamlar. Hepinize selamlar Emine Kuru. Tayfun'un annesi Gülten Davut. Hepinize selamlar, kolay gelsin. Gel demedik mi sana diyor dedim. Hayır, gel demediniz, yemeğe gideyim götüreyim seni dediniz. Bir yemekle kandırmaya baktınız beni. Ya? Hep amaka, hep amaka. Hayatım beleşçilik olmuş. Günaydın beleşçi şey demiş Ümit Şaban. Hep amaka ne demek be? Enişte yaşlılığı kabul etmiyor. Ben diyorum yaşlı diye demiş Güner ablam. Aa, öyle deme adama. Yaşlı değil ki adam. Erol Ortacılı. Günaydın olsun. Günaydın Ortacılı. Erol'dan selam olsun demiş. Haydi mare günaydınlar. Haydi mare. Haydi. Şahin abi. Günaydın cümlemize. Deda işteyim, hasta getiriyorum. Hasta getiriyorum aralıklarla. Herkese hayırlı işler. Gürkan'ım sana da iyi yayınlar derim demiş Şahin abim. Geçmiş olsun. Sevgiler saygılar. Cemal günaydın. Ayar günaydın. Ayar günaydın. Ayar günaydın. İki tane dost cenaze hizmetleri. Göz cenaze malzemeleri sevgili dostlarım. Çukur Kahve'nin karşısında Esat Orhan vardı, kapattı biliyorsunuz ve onların yerini açtılar. Başarılar diyoruz. Dost cenaze hizmetleri ve malzemeleri deyince aklınıza gelen her türlü cenaze hizmetleri. Ayıp etmişik, bir tane Japonya'ya gideceğim. Gelir misin demiş Nedim.

Gelirim tabii ki. Uçak biletlerini falan bütün masraflarımı karşılarsanız her yere gelirim. Stüdyo Altimana'ya bile gelirim. Ses bu ne tutuyor bu imana? Ne tutuyor?

0: Dumakayım şey biliyor mu bunu ben? Cemriye biliyor mu bunu ben? Sevgili Cemriyem, Yunanca'da bir deyim var. Yunanlar çok sık kullanıyorlar. Onu sana sorsam bilir misin?
1: Tabii, dene bakalım. Söyle deyimi.
0: Napas studiaul timana. Yine polimakriya, yine studiaul timana.
1: Ha, ilginç. Şuna bir bakayım. Bir saniye. Büyük ihtimalle napas studiaul timana demek istedin.
0: Evet.
1: Harfi harfine şeytanın anasına git gibi bir şey ama aslında Türkçe'de cehennemin dibine git ya da defol git anlamında kullanılıyor.
0: Aa, aynen. Aynen öyle. Aynen evet. Öyle. Çok aynen. İyisin.
1: Defol git.
0: Harikasın bu sabah. Defol git. Cehennemin dibine git. Cehennemin dibine bile gelirim. Bedava
1: aynen.
0: Olunca.
1: Aynen. Birebir bu.
0: Birebir bu. Napa studio altimana inere avtopulemer epedi aynı polimakri ya. Tam studio altimana re inere. Katalavate. Amaka Yunanca bir argo kelimedir ve hep amaka demek hep bedavadan yaşamak, başkasının sırtından geçirmek, tırtıklamak, tırsmadan otlanmak anlamına gelir. İlk defa duyuyorum. Malaka'yı biliyor. Bizse Malakasalı. Amaka'yı ilk defa duyuyorum. Ümit. Yedi üveden nam saldım vallahi. Helal olsun. Sana bu kadar nasıl sevdirdin kendini? Her yerde dinleniyorsun, seviliyorsun demiş Güner ablam. Çok teşekkür ederim. Sağ olasınız. Çok teşekkür ederim. Malaka Ümit. Yunanca'da başka bir deyim var. Tüm dünyada biliniyor. Onu biliyor musun? Porfile. İşte polim alakası.
1: Olabilir. Birkaç isim var aklımda ama şöyle ilk kelimeleri söyle.
0: Malakas. Malakas.
1: Malakas aslında biraz argo. Yani tam bir deyim sayılmaz. Salak, aptal gibi bir anlamı var. Bazen arkadaşlar arasında şakalaşmak için de
0: evet,
1: kullanılır.
0: Malakizmeno diyoruz. Malakistleri diyoruz. Ama remanaka diyoruz. Öyle çok sık kullanılıyor evet. Bizde. Çok sık kullanılıyor.
1: Evet evet. Ama dediğin gibi çok sık kullanılıyor. Malakizomay mesela. Saçmalamak, boş yapmak gibi bir şey. Mimalakizese aptallık yapma.
0: Mimalakizese refile. Hadi tekrar söyleyeyim Müçaban'a. Müçaban. Mimalakizese refile. Hadi sen de.
1: Mimalakizese refile. Saçmalama be dostum.
0: Mimalakizese refile. Ela refile. Oh. Oh. Bana file. Gel ne olacak? Bilet parası senden çok mu? Balık sözü vereceksin ama demiş Nedim. Biz teşekkür ederiz ablam. Hızlı bizi eğlendiriyorsun demiş Güler ablam. Ama Ümit Şaban. Aksus tipi Cevriye. Çok zamanımı almadım. 3 günde Cevriye'yi kendime benzettim. 3 günde. İlk günden hatırlıyor musunuz nasıl nazlanırdı? He? Nasıl nazlanırdı? Bütün Batı Trakya'nın ve yapay zekanın da alakını bozdum. Doğru Cibeyciğim. Tekrar söyleyelim mi Üç Şaban'a az önce söylediğimizi? Mimalakize
1: serafile. Yani saçmalama be dostum gibi.
0: Öleyim. Öleyim öleceğim. Oh yarabbim. Seval Hanımcığım günaydınlar. Günaydınlar. Gitti. Bu kızcağızı da delirtin sonunda demiş Gürdan Sani. Gürdal diye bir dostumuz var. Ona da diyelim mi aynısını? Gürdal. Mimara kimse serefine.
1: Deme. Aman. Kırılabilir. Bu da çöp akın arkadaş arasında iyi gidiyor.
0: Evet.
1: Onun yerine daha şakacı bir şey bulabiliriz istersen.
0: Yok yok. Mesela onu, bunu Gürdal söyleyeyim.
1: Yine.
0: Bunu söyleyelim. Bunu söyleyelim Yunanca. Gürdal mimara kimse.
1: Gürdal mimara kimse serefine. Tamam.

Έλα ρε φίλε. Πάμε ρε παιδιά. Μοτοκλάσσα, Shaba Karaçanlar gençlerine Shaba Motoclass. Klas işler motoclass'ta, klas fiyatlar motoclass'ta, ikinci el, birinci el motosikletler motoclass'ta sevgili dostlarım. Motoclass, steel bay, her türlü alet edevat, ot kesme, çim biçme, odun kesme makineleri. Motoclass'ta mermeri döşeli. Günaydın. Cevriye'nin sesi çok güzel, aşık olmayasın demiş. Aşık olunca kadar güzel bir sesi var değil mi Ümit? Bu arada dün senin doğum günüymüş. Doğum günü kutlu olsun. Mutlu ol senelerce. Sana boncuktan kuş yapamıyorum ama bu güzel oyun havalarını gönderiyorum Ümit. Günaydın. Bugün çok erkenden kaçırmaya başlamışsın. Neden öyle demiş Oğuz Mehmet. Herkes tatile gidiyor, ben gidemiyorum ondan öyle. Çok sinirliyim. Çok sinirliyim Oğuz. Çok sinirliyim. El Ale Caps Cafe. Erken kaçıranların, geç kaçıranların adresi. Bütün Yassıköy kızanları Le Caps'ta toplanıyor. Oy nenni nenni. Le Caps Cafe'ye gidelim, Le Caps Cafe'de eğlenelim. Le Caps Cafe'de cumartesi akşamları ne var? Le Caps Cafe'de cumartesi akşamları muhteşem, çok güzel. Kuzu eti var, kuzu. Kuzu, kuzu, kuzu. Kuzu, kuzu. Tarkan'ın kuzu kuzusu diye bir fırında kuzu var. Le Caps Cafe'de sabah saatlerinden akşamı geç saatlerine kadar kahve çeşitleri var. İli kahveler. Köy dışına da servisleri var. Sevgili dostlarım, Le Caps Cafe. Yassıköy'ün gururu Le Caps Cafe. Le Caps Cafe. Nimanaki sizde Meran Dacı diyor. İlhan Solist. Gürkan kardeş, Tayfun'un annesi Aguş istiyormuş. Söyle Gürkan Aguş'u çalsın. Biz de tütün tarlasında oynuyoruz. Sadece Cavit enişte mi oynayacak diyor, diyor Güner ablam. Tamam. Çalarız Aguş'u da. Ay. Ay.

O zaman beni hastaneden çıkmak nasip olmaz abi demiş Oğuz. Anlamadım. Ne hastanede misin sen? Günaydın abim. Namuslu Cevriye namussuz olmaya başladı. Anlatsana eşek gibi onu demiş. Hasan. Beceremeyem onu da yaptıracağım. Onu da yakında.

0: dinleyicilerim diyor ki, dün diyorlar Cevriye eşek taklidi güzel yapamadılar, eşek sesinin taklidini güzel yapamadı diyorlar. Bir güzel şekilde bir eşek anırması alabilir miyiz? Yapabilecek misin?
1: Tamam. Deneyeyim ama tam eşek gibi olmayabilir. Sesimi ayarlıyorum.
0: Ayarla ayarla.
1: Şey. Ay, ay falan gibi bir ses geliyor aklıma sadece. Ama başka bir şey de deneyebilirim istersen.
0: Başka bir şey dene. Aha.
1: Tamam. Aha. O kadar da kötü değil bence. Başka bir hayvan deneyebilirim belki. Kuş mesela. Falan. Çok iyi olmayabilirim bu konuda.
0: Ne kuşu böyle bu bari?
1: Bilmiyorum ki. Sanırım kuş gibi olmadı. Sen de ne istersen.
0: İbibik ne demek biliyor musun? İbibikler gibi ötsene.
1: Aa, ibibik kuşu. Aa. İbibik kuşu.
0: Öter ötmez zordayım.
1: O şarkıyı söyleyemem ama falan gibi bir ses çıkartıyor olabilir.
0: Nasıl?
1: Ama güzel şarkı, beğendim. Belki de karga sesi denebileyim. Kak kak kak. Bu daha iyi olabilir.
0: Kak kak kak.
1: Evet, bence bu daha iyi.
0: Kak kak kak.
1: Tamam, canlı yayında belki kargaya dönebilirim. Kak kak. Herhalde eşek sesi için tekrar çalışmam gerekebilir.
0: Evet, eşek sesini bir çalış, tamam mı? Eşek,
1: tamam,
0: çalış, eşek sesini çalış. Bir dakika sonra tekrar soracağım, oldu mu?
1: Tamam.
0: Hadi.
1: Tamam, anlaştık.
0: Ha bakalım, hadi tamam. Ama çok güzel bir eşek sesi bekliyorum, tamam mı? Biraz çalış. Yapabilirsin, tamam. İnanıyorum buna.
1: Tamam, deneyeceğim.
0: Dur, azıcık çalışsın kız ya eşek sesini. İlkan abi yalımı yastıkları arasında mı çalışıyor demiş Oğuz Mehmet. Sadece sen ve ben çalışıyoruz. İlkan abi Edirne'ye gidiyor. Günaydın. Fikret abi günaydın. Fikret abi günaydın. Fikret abi. Günaydın Fikret abi. Herkes tatilde, dün beni Emirhan aradı. Nerede biliyor musunuz? Lefkada'da. Lefkada'da görüntülü aradı beni. Matosa'ya bak. Kur'an çarpsın. Vallahi bile Lefkada'da kızanlar. Oturmuşlar yeme. Oryantik yiyordu. Ha, bir de manzarayı gösterdi bana, çevirdi telefonu. Pom pom pom pom pom. Emirhan sattı karpuzları, gitti Lefkada'ya. Kuş sesini Formula 1 gibi yapıyor demiş Mehmet o. Çok güldürüyorsun bizi, uykum açıldı demiş Nedim. Hayırlı yolculuklar, selam Edirne'ye, kuş yerinde misafir olun İl Hanım demiş Gürden Salih. Sen istiyorsun da kız istiyor mu acaba?

0: bir dakika geçti. Çalıştık mı eşek sesini?
1: Tam hazırım. Çok iddialı olmayabilirim ama.
0: Hadi bekliyorum.
1: yeter mi?
0: Çok güzel.
1: Ay. Çok güzel olmadı ama.
0: Oldu oldu. Bayağı iyi oldu. Biraz daha çalışırsan perfect olacak. Perfect ne demek biliyor musun?
1: Tamam. Ne demek?
0: Perfect ne demek?
1: Mükemmel.
0: Mükemmel demek. Mükemmel değil olacak. Mi? Biraz daha çalış. Bir dakika sonra tekrar tamam. Soracağım iyi mi? Hadi.
1: Tamam.
0: Ha bakayım. Ha bakayım.
1: Anlaştık.
0: Ha bakayım. Biraz daha çalış. Olacak. Tamam. Olacak o iş.
1: Tamam.
0: Gördünüz mü yapacak bu işi Cevriye? Gürkan Halide'ye günaydın. Üzüm fabrikasından kolay gelsin Halide'm demiş Ayşe Sefer. Sabah sabah gözümüz açılıyor. Sayende Gürkan abi ortacıya selam olsun Erol'dan demiş. Erol selamlar. Becerdi bu sefer Nedim. Günaydın abi demiş Ahmet. Nasılsın Ahmet?

Bu ne bana üç an, ben böyle yaşlı mıyım be deli? Benim kaşlarım beyaz mı? Alimolla günaydın. Ben de kesim herhalde ya Lali. Lali günaydın Alimolla molla Ali. Autokinesiz. Gümüş'ün en yetenekli, en yakışıklı sürücü kursu hocası Alimolla molla Ali. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Autokinesi'ye günaydınlar. Kolay gelsin bakalım. Onlar 8 ortak, 8 ortaktan bir tanesi Alimolla molla Ali. Otobüs ehliyeti için, Fagana ehliyeti için, Fagana değil otobüs ehliyeti için, tır ehliyeti için, motosiklet ehliyeti için Alimolla molla Ali. Alimolla molla Ali'ye çok teşekkür ediyorum programı yaptığı katkılardan dolayı sevgili dostlar. Autokinesi Aylam Komotini Aylam Alimolla. Yumuşak Y sınıfı ehliyet bile veriyor Ali. Ayrıca ayrıyetten Ali... Otomatik vitesli arabada da araba kullanmanızı öğrenmenizi sağlıyor. Bir tanesin ay kız. Adam Meksikana yaşa be. Melisa'ya günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Eskiden programa 3 harfler girecek diye korkardık. Bu saatten sonra Trump kendisi bizzat girecek. Hepimize yapay zekayı delirttin diye demedi deme demiş Nida. Muha, muha. Bu uygulamanın linkini at, ben de indireceğim demiş Nedim. Bunun linki yok ki. Nasıl açacağım linkini? Bunu ayda 23 euro ödüyorsun bu parayla. ChatGPT. ChatGPT'yi indir telefonuna. Tekerleme söylet demiş Mümin Mehmetoğlu. Günaydın abi demiş Just Green. Just Green. Green Green Just Green. Heyran heyran. Çok yakında hazır ol, yemeğe gideceğiz. Bugün, yarın, öbür gün. Tamam mı? Hazırla kendini. Just Green. Ahmet. Yalnız benimle yemeğe çıkabilmek için söz vereceksin. Avcılığı bırakacaksın. Yapabilir misin? Ahmet. Just Green. Benim kimyasal madde barındırmayan doğal deterjanlar, doğal temizleyiciler. Just Green. Hah, bu çok güzel olmuş. Bu harika olmuş. Ümit. Ama kafam büyük olmuş. Biraz kafamı azıcık daha küçültsene. Boğazım kalın, kafam büyük. Vücudumla kafam uyumlu değil. Ben serseri. Ya... Küçük az, küçük alçık kafamı, bazım incelt azıcık. Nasıl olmuş hani o? Just Green. Doğal deterjanlar, yumuşatçılar. Çocukların biberonlarını temizlemek için, çocukların çamaşırlarını temizlemek için özel deterjanlar. Ve bulaşık deterjanları. Bataklıktaki bakkal ve marketlerde Just Green. Beni unutmayın demiş Adnan. Sen de çağıralım bay hemen. Ta Yastıköy'e geleceksin balıkçıya, uzak Hasan'ı. Çarşamba olmaz tek. Çarşamba başka yere sözüm var demiş Ahmet. Kime, hangi kıza sözüm var? Yaz bana, ben kimseye söylemem.

Erkan Ekrem Erdem. Sesli okuma.

yemekte göstereceğim yakından diyor Ahmet. Neyi göstereceğini? Çarşamba günü nereye gideceğini mi göstereceğini? Anlayamadım. Sanki Amerika'ya çağırıyorsun demiş Adnan. Tamam, seni de çağırırız o zaman. Karikatür ben. O aynı sen oluruz olur mu demiş Ümit Çaban. Ha, doğru dersin. Arkadaki manzara da süper şey. Ke falan ya. Ya Assos köyü. Ke falan ya. Animo'na bakacağız bakalım, ben sana öğlene kadar haber vereyim program bitene kadar. Yasin'ler maça gittiler. Yemekte yakından kızı mı göstereceksin? Çarşamba günü yemek kızdan gideceksin demek. Tahsin oğlum. Guten Morgen, Liebe Gürkan, wie gehst du demiş.

0: Sanma ki unuttum. Çalıştın mı? Bu sefer daha iyi bir eşek sesi bekliyorum.
1: Daha iyi bir eşek sesi için hazırım. Bu sefer oldu mu?
0: Canım bu inek gibi oldu. Moo yapan eşek nerede duydun sen?
1: Haklısın. Tamam bir daha.
0: Hiç hayatımda böyle bağıran eşek görmedim.
1: Tamam. Sakin sakin.
0: Ama sen benim galiba dalga geçiyorsun Cevriyeciğim.
1: Öncelikle eşeklerden özür diliyorum tüm dünya adına.
0: Evet, eşeklerden özür dileriz yani. Nedir bu? Eşekler dünyayı terk edecekler senin yüzünden.
1: Tamam ya, kabul ediyorum. Biraz daha çalışmam lazım üstünden. Hadi. Ama en azından kuşlar ve kargalar.
0: Hadi bir de tamam. bir dakika daha çalış. Bir dakika sonra arayacağım seni. Tamam mı?
1: Tamam,
0: hadi.
1: Bekliyorum.
0: Hadi.

Bana bir eşek sesi yapsana. Eşen sesi İrfan. Günaydın Gürkan Agapi, iyi yayınlar demiş Tansin oğlu. Günaydın Agapi Moise. Günaydın Agapi Zmu. Günaydın pembe düşler. Aba nasıl eşek, o ambulans treni gibi eşek mi olurmuş diyor. Kendi de biliyor Mehmet. Özür diliyor bütün eşekler adına. Zaten eşek yok, olan eşekleri de kaçıracak. Ha sen ya vallahi bile. Eller. Efendim pembe düşleri. Çok teşekkür ederim. Bütün eşeklerden özür diliyorum Cevriye adına.

0: aman yolla, Beyoğlu'na yolla, yolla, yolla, yar yolla. Aguş isteyenler vardı, aman Aguş. 10-15 sene sonra devir değişip de yapay zekayla bağırtırmasın bizi. Yapay zeka böyle demiş Ahmet, ben de ondan korkuyorum. Herkes ondan korkuyor. Devir değişip yapay zeka 10-15 seneyi bulur mu bulmaz mı Ahmet bilmem. Yapay zeka bizi böyle bağırtıracak. Aynen. Bak bu konuda çok haklısın, ben de onu düşünüyorum. Amca bıraksana kadını, belki Amerika'da öyle andırır ya eşekler demiş Gökhan. Eşek eşektir be kardeşim, her yerde. Amerikan eşeği başka, Türk eşeği başka, Güney eşeği başka mı andırıyor? Ha? Eşek eşektir. Efendim çok... Bir dakika geçti mi? Efendim ne kadar çok efendim dedim. Allah senin efendini Avrasya Trans Yunanistan'dan herhangi bir Avrupa ülkesine, herhangi bir Avrupa ülkesine Yunanistan'a istediğinizde taşıyor. Avrasya Trans. Osman gel çocuğum. Avrasya Trans. Sizler de eşya mı taşıtmak istiyorsunuz Avrasya Trans? Eşek mi taşıtmak istiyorsunuz Avrasya Trans? Araba mı taşıtmak istiyorsunuz Avrasya Trans var sevgili dostlar. O kadar kabiliyetli değilim demiş İrfan. Yani... Büyük delisin sen demiş Cuhu. Büyük delisin demiş. Bir dakika geçti, sanma ki unuttum. İlla bir eşek sesi alacağım senden.
1: Tamam, hazırım sanırım. Biraz daha çalıştım. Nasıl oldu?
0: Sen Amerikalısın değil mi? Neresin sen?
1: Ben kendimi bir yerden olarak görmüyorum açıkçası.
0: Ama sizin orada eşekler öyle mi anılıyor?
1: Benim olduğum yerde çok fazla eşek yok açıkçası. Yani ondan emin
0: bizde
1: değilim.
0: Bizde dolu eşek dolu. İki ayaklı eşek dolu bizde. Aman neri şeyini sallasan eşeğe çarpıyor. İki ayaklı. Dört ayaklardan yok. Sizin orada da öyle
1: tamam
0: mi?
1: Tamam. Yani benim olduğum yerde çok öyle eşek yok açıkçası.
0: Ne var senin olduğun yerde? Hangi hayvan var en çok?
1: Kedi köpek.
0: Ne var?
1: Kedi köpek.
0: Kedi köpek. O zaman kedi evet. Köpek. O zaman köpek gibi havlayalım. Hadi.
1: Tamam. Havlayayım mı?
0: Evet, havla.
1: Tamam. Uf uf.
0: Tövbe. Nasıl? Bismillahirrahmanirrahim. Uf uf diyen köpek mi olur? Hav hav hav hav hav hav hav. Harr harr.
1: Hav. Tamam tamam. Hav hav.
0: Hav hav.
1: Hav
0: hav. Ha, yaşa. Ha, öğreteceğim sana tamam. Bu işi. Bir de senin bulunduğun yerde kedi de var değil mi?
1: Evet.
0: Bu erkek kedi.
1: Evet.
0: Miau.
1: Tamam.
0: Bu dişi kedi, bir de ikisinin arası var. Bir de ikisinin arasında var.
1: Ben de kedi sesini iyileştireyim biraz. Hadi. Biraz pratik yapmam lazım.
0: Yap, bir dene bakalım.
1: Tamam. Miau. Miau. Olmadı.
0: Oldu bu oldu.
1: Olmadı. Evet.
0: Oldu. Hadi son olarak seni bir daha bir yarım saat falan yarlığa sesleyeceğim. Son olarak dur.
1: Tamam.
0: Dur beni dinle. Makak maymunu sesi yapalım. Onu çok güzel yapıyorsun. Makak maymunu. Hadi bakalım. Kingfoot'un önünde, Şerafettin'in önünde görülmüşler en son. Orada iki tane makak maymunu yapalım seslerini.
1: Tamam. Makak. Makak.
0: İki tane makak maymununa gelsin. Makak. Makak. Abi ne anırıyorsun deli baş demiş Emre. Ben anır mıyım be? Yapay zekayı da kendime benzettirdim. Sus! Emre valla sana da anırım bak. Şarkı bir yerine bir şey kaçmış gibi bağırıyor Cevriye demiş. Gürdan sarayım. Makak.

bu yapay zeka seni kandırıyor. Bütün sesleri sana yaptırıyor demiş Mehmet. Mehmet Hatice. Bak hiç o taraftan, o açıdan bakmadıydım Tuncay Ahmet. Gürkan abi kafayı unutma. Norveç'te çalışanlara selam demiş. Selam. Mehmet Bey, hani yayınlar Gürkan, bu Cevriye seninle dalga geçmeye başladı bence. Bilerek eşek sesi yapmıyor demiş Mehmet abi. Vallahi öyle yapıyor galiba. Günaydın yayınlar Gürkan demiş Mehmet Ahmet. Baş börekçim, baş lahmacuncum, baş pidecime günaydınlar. Bütün Mehmetler bir araya geldi. Bütün Mehmetler. Günaydın Gürkan, öyle deme. Arkadaş haklı olabilir, oradaki eşekler farklı anırıyordur. Hollanda'da arkadaşımın kızı sınıfta sınavda köpekler nasıl ses çıkarıyor sorusuna hav hav yazmış. Eksi puan aldı. Hollanda'da wof wofmuş. Herkese selamlar, iyi terapiler derim demiş Arzu Kenan. Sayın be. Aa, wof wof. Wof wof. Wof wof. Wof wof. Aman. Ama bu bizim börekçiler bana sponsor oldu, bana yazmayı bıraktılar. Hayret ül betül. Hayret.

0: Gürkan'dan kuşçulara şabam. Gürkan'dan kuşçulara şabam. Şimdi bana bir tekerleme söyleyebilir misin?
1: Tamam, dinle. Şu köşe yaz köşesi, şu köşe kış köşesi, ortada su şişesi, biber bere gel beraber biber dükkanı açalım demiş. Ama açamamışlar. Hadi bir daha hızlıca dene.
0: Neden açamamışlar ki? Kavga mı etmişler?
1: Çünkü hızlı söylerken dil düğümleniyor. Berberler de bir türlü anlaşamamış işte.
0: Biber ne demiş biliyor musun? Benim tarlam senin gibi döver demiş.
1: Gel beraber bir berber dükkanı açalım.
0: Biber bere benim tarlam senin tarlanı döver demiş.
1: O da güzelmiş bak. Tarağın dövüşü epik olurdu.
0: Değil mi?
1: Devamını tarak getiriyor dövüşü musun?
0: Yok sen
1: aynen,
0: getir.
1: Aynen tarak dövüşü.
0: Sen tarak dövüşü.
1: Tamam. Benim fırçam senin aynanı parlatır da demiş.
0: Benim fırçam senin aynanı parlatır demiş. Benim tarağım senin tarağından üstün demiş. Biber bere. Bir başlamışlar kavgaya. Bir kavga yapmışlar. Hiç sorma. Çıkarmışlar ondan sonra kılıç kalkan oynamışlar. Kılıçlarını çıkarmışlar. Demişler benim kılıcım senin. Kılıcı keskin olan kazansın demişler.
1: Ay. Sonra tam kılıçları çekmişlerken aradan bir müşteri geçmiş. Saçlar dağınık. Abi önce beni tıraş edin diye bağırmış.
0: Sonra araya bir müşteri girmiş. Tam kılıçlar kalkmışken, çekilmişken bir müşteri girmiş araya. Ne demiş?
1: Abicim önce şu enseni alıverin sonra ne yaparsanız yapın demiş. Berberler bir anda dura kalmış. Biri makası havada tutmuş, diğeri tarağı yere düşürmüş. Sonra birlikte demişler ki ya tamam ya önce seni hallederim sonra kapışırız.
0: Tamam, ondan sonra onu halletmişler sonra kapışmaya devam etmişler.
1: Tam makaslar yeniden havalanıyormuş ki bu kez dükkana bir kedi dalmış. Kedi yün yumağı yerine...
0: Devam et, çok ilginç.
1: Tam makaslar yeniden havalanıyormuş ki bu kez dükkana bir kedi dalmış. Kedi yün yumağı yerine berberin saç tıraş ipine dolanmış. İpi çekiştirdikçe raflar sallanmış, şişeler tıkırdamış.
0: Deprem gibi bir şey olmuş yani.
1: Aynen, dükkanda mini deprem. Berberler kılıçları falan unutmuş. İkisi birden aman kediye bir şey olmasın diye peşinden koşmaya başlamışlar. Müşteri de sandalyede yarım tıraşla kala kalmış. Aynada kendine bakıp bu ne şimdi demiş.
0: Vallahi billahi bu yarım akıllı. Vallahi bu benden de deli. Hey, ne diye bu be? Ne diye bu be? Ha? Cevriye söylesene değirmene girdim sonra olan müşteri olmuş. Ver Allah'ım ver müşteriye. Gülten Davut'a Emine Kuru'ya şabam. Aguşu istediler kesin oynuyorlar tütün arasında demiş Güler ablam. Allah'ım yarabbim. Kalimer Eskeçeli demiş Aydın Mehmet. Nasıl da uyduruyor anında film sinema yazıyor. Hemen bak sen. Ha Cevriye. Benden üstün olacaksın Cevriye. Mehmet. Bizim Mehmet İbrahim. 10-15 sonra bizi arttırmasın bu yapay zeka. Ha? Her şeyi kontrol ele almasın bu yapay zeka Mehmet. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Eşekler gibi anlatmasın bizi bu yapay zeka. Şimdi ne çok bilmeye başladı bak. HSKars, Rentekar, Yasıköy'de. Yasıköy'ün merkezinde yolun üzerinde hizmetinizde araba kiralama, araba satışı, ikinci el arabalar HSKars'ta. 7 kişilik şoförüyle beraber 9 kişilik minibüs kiralayın. Minibüste istediğiniz yere gidin, istediğiniz havaalanından sizi alsın ya da götürsün. HSKars.

Aygün. Pardon, aman Elif ablam Aygül demişim. Elif abla günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Kafayı yiyeceğim, yapay zekalar akıllıyım diye geçindirdiler. Sen onun bir aklını aldın demiş Hasan. Ay Allah'ım yarabbim.

Şımarık Parti. Hayırlı programlar abi demiş. Senin sponsorluğun bitti. Parayı aldım bitti. Sen parayı aldın bitti. Çiçek. Şımarık

0: 6, 6. Bugün 6. kişiye vereceğiz bilet. Hoş geldin Osman, gel gel gel kuşum gel, ama dur ben tişörtümü giyeyim. Şimdi omuzuma konarsın ya, omuzlarımı tırnak izi yaparsın. Gel mikrofonda dur. Ha öyle. Aferin. Aferin benim kuşuma. Aferin benim Osman'ıma. Oh gül, oh gül, oh gene. Yaş yollarından açtım da yendim boyumu boyumu. Bugün yine Sefo bileti vereceğim sizlere. My Club'da pazar akşamı yer yerinden oynayacak. Sefo geliyor. Sefo gittikten sonra gece bitmiyor after party. Sabahlara kadar after party. DJ Kremli after party. Abi 10 günlük demiştik ya diyor. Şımarık parti. Dedik ama şimdi masraflar çoğaldı. Birdenbire zam geldi sponsor fiyatlarına. Ya Mehmet, günaydın Mehmet Kara. Cuma akşamları Korifi'de harika muhteşem canlı müzik var. Mehmet ve Rıdvan sizlerle, sizleri eğlendiriyorlar. Harika şarkılar söylüyorlar. Oyun havası Korifi'nin zaten bahçesi muhteşem. Çok güzel. Harika uçurdun kağıdı. Allah seni bildiği gibi yapsın kuşum, ama bak kağıt gittik şimdi. Masanın altına uçtu şimdi kağıt. Ama kocaman kanatlarım var be. Bundan sonra Korifi'nin köfteleri dillere destan. Abicim o köfteyi yemeniz lazım. Ciğer sarması abicim çok güzel. Korifi'nin köfteleri, güveci muhteşem bir şey. Hatta ben Cevriye'ye söyletebilirim bunu. Sevgili Cevriye'm. Şimdi benim Korifi diye bir sponsorum var. Korifi'nin köfteleri çok meşhur. Yani bütün Yunanistan'da meşhur. Korifi'nin köftesini yemeyen pişman, yiyen mutlu oluyor. Biraz espride katarak Korifi ile ilgili bir şeyler söylemek ister misin? Bulatköy'de Korifi. Köfteleri muhteşem.
1: Tamamdır. Şöyle mesela, karnınız zil çalıyor mu? O zaman Bulatköy'de Korifi'ye gelin. Çünkü Korifi'nin köftesi öyle böyle değil. Yeğenin yüzü gülüyor. Yemeyen sonra ah keşke diyor. Yani köfte dediğin Korifi'de yenir. Yiyen mutlu, yemeyen pişman. Yani köfte dediğin Korifi'de yenir.
0: Aynen öyle. Güveci de çok güzel. Muhteşem güveç yapıyor. Ciğer sarma. Salata çeşitleri. Bir de ortamı var ki yazın böyle çimlerin arasında ışıklandırması harika. Cuma akşamları, canlı müzik var. Durasık Cuma akşamları canlı müzik var.
1: Tamam.
0: Rıdvan Topaloğlu, tamam. Mehmet Kara eşliğinde muhteşem bir gece.
1: Tamam, o zaman şöyle yapıyorum. Cuma akşamları ne yapıyoruz? Yota'yı Bulatköy'e, Korifi'ye çeviriyoruz. Güveç mi dediniz? Ciğer sarmalı. Salatalar zaten masada şov yapıyor. Bir yanda Rıdvan Topaloğlu, bir yanda Mehmet Kara. Canlı müzik, oh mis gibi yaz akşamı. Çimler, ışıklar, ortam şahane. Kısacası bu cuma evde oturdum demek yok. Korifi'de görüşürüz.
0: Benim bile canımı hissettirdin. Vallahi bile...
1: Afiyet olsun şimdiden.
0: Oh, sulu sulu köfteler. Korifi'de harika lezzet.

0: Mesut ne diyez? Solis ve Kiotim arka traktörünün batı Trakya bayi diyoruz. Her türlü traktörün satışı, tamir, ikinci el, birinci el traktörler. Traktörlere kabinler, tarım aletlerinin tamiri, bakımı, servisi diyoruz. Mesut nerede? Köy kahvesinin karşısında.
1: Eller gelsin dillere. Yeter ki sen.
0: Bayatlı'da köy kahvesinin karşısında hizmetinizde. Tam merkezde, tam Kendro'da. Yapay zekaya bir okut abi lütfen demiş. Şımarık parti. Seni şımarık kızan seni ya. Şarkıcı Sefo'yu biliyor musun?
2: Evet, biliyorum. Türkiye'de oldukça popüler olan genç bir rapçi ve söz yazarı. İmam bir şarkısıyla çok patlamıştı.
0: Şey, Sefo'nun kaşlarını biliyor musun? Keman gibi alıyor kaşlarını. İncecik kaşları.
2: Evet, öyle bir imajı var gerçekten.
0: Ya.
2: Evet.
0: Şimdi Sefo My Club'a geliyor. Ayın 23'ünde, 23 Ağustos akşamı saat 10.30'dan itibaren hiç kimseye söz vermeyeyim. My Club'a Sefo geliyor. Hadi süsleyelim biraz.
2: Tamam. Tamamdır. Şöyle olabilir. My Club 23 Ağustos'ta sahneye ateşe veriyor. Sefo saat 10.30'dan itibaren orada olacak. Kaşlar, keman, ritim, tavan, sahne alev alev.
0: Kaşlar, keman, ritim, tavan.
2: Nasıl, beğendin mi?
0: Sefo çok beğendim. Kaşlar, keman, ritim, tamam. Yaşa. Evet. Efendim.
2: Yaşasın.
0: Yaşasın Sefo, yaşasın. Sefo'dan sonra da DJ Ekrem sabahlara kadar eğlence. Sabahların ilk ışıklarına kadar eğlence. Şimdi sen Mabel Matiz'i bilir misin?
2: Evet. Mabel Matiz'i de çok severim. Hem sesi hem şarkı sözleri çok çok güzel bence.
0: Halil'im şarkısı yasaklandı Türkiye'de. Onu biliyor musun?
2: Evet, evet, duydum onu da.
0: Neden yasaklanmış? Kız, bir dedikodu yapalım.
2: Tamam, bakalım. Tamam, biraz dedikodu yapalım ama doğru dedikodu. Benim bildiğim kadarıyla aslında Halil'im diye bir Mabel Matiz şarkısı yok ve yasaklanma haberi de yok.
0: Yasaklandığı
2: ama
0: için senin haberin yok.
2: Ama kafanın karışması çok...
0: Halil'im şarkısı çok güzel, çok güzel bir klip. Orada da sabahlara kadar eğleniyorlar, günün ilk ışıklarına kadar. Aynen My Club'da olacağı gibi My Club'da da sabahlara kadar eğlence. After Party with DJ Ekrem.
2: Çok güzel. Enerji yüksek, sabaha kadar dans. Çok güzel olacak.
0: Kaşlar, keman. Eğlence tamam.
1: Ben kime bakarım sen durur.
0: Bunun sesi Nil Monze'ye benziyor. Nereden buldun bunu veya? Onu da tanıyor mu? Acaba akraba falan olmasınlar demiş. İrfan Kaya. Diyorlar ki bunun yapay zekanın sesi, Cevriye'nin sesi Nil Monze'ye benziyor diyorlar. Nil Monze'yi tanıyor musun sen?
2: Bakayım. Eğer Nil Monze'yi kastediyorsan evet tanıyorum.
0: Yok yok yok.
2: İngiliz bir yazar.
0: Hayır, bu Türk. Nil Monze.
2: Tamam, okuyorum.
0: Azerbaycanlı bu.
2: Anladım. Tamam. Dinleyicilerin öyle diyorsa demek ki bir bildikleri vardır. Yani ben bu konuda bir şey diyemem tabii ki. Onu boş ver. Asıl merak ettim. Sen hangi yanına benzetiyorlar sence?
0: Hangi yanına mı benzetiyorlar? Şeyini, sesini
2: evet.
0: Benzetiyorlar Nil Monze'yi.
2: Ses tonu mu? Anladım.
0: Nil Monze, ben sana bir ipucu vereyim mi? Cinsiyet değiştirmiş. Erkekken kadın olmuş. Çok para kazanıyorum diyor. Yazık diyor, 27-28 sene diyor erkek kalmışım diyor.
2: Anladım. Evet, öyle içerikler ve yorumlar dolaşıyor sosyal medyada.
0: Nabza göre şerbet versen değil mi? Ki aslında benim hiç
2: yani.
0: Bilgin yok. Vallahi atıyorsun.
2: Haklısın, yakaladım.
0: Yakaladım.
2: Orada daha dikkatli olmam gerekirdi.
0: Bana,
2: aynen öyle.
0: Bana yalan evet. Söyleme.
2: Tamam,
0: vof, vof, vof, vof diye köpek gibi ablarım bak vallahi billahi. Ha.
2: Tamam tamam, sakinleş.
0: Tamam. Sakin. Easy boy.
2: Evet.
0: Easy boy ne demek?
2: sakin ol, rahatla demek.
0: Mi malak isterim alak, mi malak isterim malak ha? Değil mi?
2: Yani. Yani dediğin gibi.
0: Bana desene onu. Mi malak isterim Gürkan de?
2: Tamam, şöyle diyebilirsin. Sakin ol Gürkan, akışına bırak. Easy boy, easy boy, rahatla, iyi olacak her şey.
0: Aa bak kuşum, koca bir kanadın koptu ya senin. Nereden çıktı bu koca tüy? Allah'ım yarabbim. Ya, git yiyor onu bir de. Kaç. Hoş, hoş kuş, hoş. Şu Cevre'yi bir kere benim bahçelere söylesene demiş Ümit. Abi ses kaydı video çekeceğim senin sosyal medya için demiş Şımarık Parti. Çek kardeşim. Tekrar bir şeyler söylememi isteme vallahi billahi. Eşekler gibi andırırım, köpek gibi havlamayı bırak. Bu Cevre'yi bir kere benim bahçelere söylesene demiş Ümit. Ümit diye bir dostumuz var. Bahçecilik yapıyor, seraları var. Harika fideler satıyor. Harika domatesler, biber, patlıcanlar yetiştiriyor. Hepsi taptaze, hepsi çıtır çıtır. Ve ilaçsız tabii ki. Muhteşem. Bir toparlayalım mı? Şöyle güzel bir tanıtım yapalım. Tamam. Ve şey diyelim. Ümit'in seraları Ambarköy'de diyelim.
2: Tamamdır. Ambarköy'den Ümit'in seraları... İlaçsız, taptaze, çıtır çıtır fidelerle bahçenize hayat getiriyor. Domates, biber, patlıcan hepsi özenle yetişiyor. Dalından sofrana doğallıkla desek.
0: Evet. Kaşlar keman eğlence tavan. Sefo geliyor. Ay bozuldu da Nili duyunca demiş falan. Sen de buna buna ona mı benzettirdin? Benim yapay zekam mı? Aman ey aman ey. Günaydın aga. Almanya sıcak değildir abi. Burası sıcak değildir demiş Çiko. Bizim burası da değildir de sıcak olacak yine bizde de. Gelin buraya. Burası sıcaktır. Şerif Osman bir dosya göndermiş. Bu ne? Bu ne? Bu cırcır böceği mi bu?

0: Kar yağar kar üstüne, yar sevdim yar üstüne. Ne ne ne ne ne terem, var buğday zaman ey. Aman ey, aman ey, halim yaman ey. Seni gelin getirem, kaç yeme yesin onu. Arpa buğday zaman ey. Masanın yan tarafını kemiriyor kuş, yemin ederim tahta yiyor bu kuş. Sen nasıl kuşsun be? Gel buraya, gel buraya.
1: Abi ne yaptı? Sıcaktı. Öyle.

Kayıkçı deyince kayık tamiri, kayıkların bakımı, servisi. Kayıkçı Hüseyin kardeşimiz kayık tamirinde, bakımında, servisinde, teknenin tamirinde, bakımında, servisinde uzman. Motor tamir işlerinde uzman, motor satışında uzman. İskeç'e girişinde Emburico Flamingo'ya gelmezden önce Eko Benzinci Bülent var. Bülent'in olduğu yerde zaten tekneleri, kayıkları göreceksiniz. Hüseyin. Fahmi.

Burada mısın? Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Kolay gelsin, kolay gelsin, kolay gelsin. Paşalı dostuma günaydınlar. Şu anda etkinliğe bakacak durumda değilim. Ercan Hüseyin, günaydın Gürkan abi, yayınlar dilerim, dinlemeye devam demiş. Fatma Mehmet, günaydın Gürkan, Cevriyen Baygın konuşmasından kuş tüyleri atmaya başladı demiş. Fatma Mehmet, günaydın Alpay Mehmet. Selam Gürkan abi, kolay gelsin, yayınlar dilerim. Çalışanlara, emekçilere kolay gelsin abi demiş. Günaydın, günaydın, günaydın.

0: Yok değil, sesi değiştirmeye çalışıyorum da nereden değiştiğini bulamadım. Neyse bakacağım birazdan. Annemiz canım ince Bircan Mustafaoğlu kardeşime günaydın. Sen uzun zamandır yoktun Bircan. Sevgiler, saygılar, günaydınlar.
1: Hazır mıyız?
0: Hazır mıyız? Günaydın Hüseyin'im, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar.

Ve Constantinu. Καλημέρα στην κυρία Κωνσταντία. Καλημέρα στο κύριο Χουσέιν Αγκά. En güzel kuru yemişler. Çıtır çıtır, kıtır kıtır. Sucuk lokumlar, ikramlıklar, kahve çeşitleri Constantino'da. Harika fiyatlar Constantino'da sevgili dostlarım. Constantino 87 yıldır Varaş ablanın olduğu yerde. Dükkan köşe, esnaf da Ayşe. Süsleme deyince, süslemeci deyince çok teşekkür ediyoruz Ayşe Mertoğlu'na. İşleri çok olduğu için yazamıyor, dinleyemiyor. Ne yapsın? Tam onların şimdi sezonu. Ve Haşim Alu PVC, alüminyum PVC demir doğrama işleri. Kapılar, pencereler. Alu PVC Haşim ve ekibi 25 yıllık tecrübeyle hizmetinizde. Alu PVC. Alu PVC. Alüminyum demir demir doğrama işleri. Angeli Diz'in karşısında, Zamos karşısının bitişinde Alu PVC.

Olcan Şerifoğlu, Sevin Boğazi, Gülsüm ablam, Hasan Şerif Ali Kahveci, Halil Belginesin, Yüksel Mümün, İbrahim Tumbar, Stonafro'ya günaydın demiş. Günaydın Stonafro. Sevcan Güven ablama günaydınlar. Fatma İbrahim ablama günaydınlar. Stonafro. Oyna. Arabanızı tertemiz yapıyor içine ve dışına. 20 euro arabanın içine ve dışına yıkıyor. Vedat'a günaydın. Özcan'a günaydın. Stonafro. Arabanızı bulunduğunuz yerden evden alsın, eve bıraksın. İş yerinden alsın, iş yerinize bıraksın. Instagram'da Stonafro olarak bulun, takip edin. Telefon edin. Stonafro. Köpük köpüğe yıkama. Drop pastanesi. Kolay gelsin demiş. Size de kolay gelsin. Her gün harika turtalar. Tazecik. Glikoz şurupsuz. Katkısız katıksız turtalar. Yaz boyunca muhteşem dondurmalar. Drop pastanesinde. Furkan'ın ellerinden çıkan muhteşem sanat eseri ürünler. Drop pastanesinde. San Sebastianlar, Man Sebastianlar hepsi Drop pastanesinde. Şampçının gururu Furkanis olarak Furkan'ın profilini bulabilirsiniz. Instagram'da Drop pastanesi olarak bulabilirsiniz. Zafaroplastio Drop. Şampçı'da telin bitişinde Drop pastanesi fark yaratıyor. Fark yaratıyor Drop pastanesi. Ha bakalım kolay gelsin. Ha bakalım sana kolay gelsin. Sana çalkana. Mermer işinde mermerci Coşkun Enfe ekibi uzun yılların tecrübesiyle babadan ona geçen hizmet. Toptan ve frankinde satışlar. Tüm ekibe kolay gelsin. Onlar dinleyebilse bile evdekiler dinliyor. Taha dinliyor. Taha çocuğumuza, oğlumuza. Kolay gelsin Taha'ya. Coşkun Enfe ekibine sevgili dostlar, sevgiler gönderelim. Evinizde, işinizde mermer işleri, granit işleri, mezar taşları, mezar mermerleri. Coşkun Enfe ekibinde. Ben bir kez destan maktan ve ne diyoruz? Bugaccia Trianda Filli This. Harika bugaccia, harika börek. Trianda Filli This. Bugaccia Trianda Filli This'in o muhteşem lezzetlerini sizler de deneyin. Çok seveceksiniz. Zaten çok köklü bir bugaccacı, börekçi. Merkez Dükkan Fisios 2'de Eski Valilik Binaz Karşı Kofi Brans'ın yanında. İkinci şube Rodoto 2 Platya'da Fotosların yanında. Üretim yeri Marinaki 8 Konsolos'un arkasındaki sokakta. Efendim kıymalı, peynirli, kremalı, tavuklu, kaşarlı, kakaolu, kremalı. Muhteşem bugaçalar. Tüm ürünler taze ve kendi imalatları. Online sipariş fagi.gr. Platya'daki şubeden de telefonla sipariş alıyorlar. Platya'daki şubelerinin telefonu 29-853. 29-853 bugaça, bugaça, trianda filiriz. Selam Gürkan'ım, bir youtuber gelmiş Gümüşlü'ye, balkonlar çok dikkatini çekmiş. Büyükmüşler çok diyor Entel Magan'da. Ya. Bir de maymun geldi, bir maymun daha bulmuş. Kingfoot'un orada. Sen onları gördün mü? İki tane makak maymun olmuşlar. Ay. Ay. Makak giller, makak giller.

0: Günaydın Siyo demiş Scott. Böyle mi gönderiyorlar davetiyeleri? Böyle ele vermek yok mu? Ha? Scott. Hüseyin Mümin. Günaydın Gürkan abicim, fayansçılara ve boyacılara kolay gelsin demiş. Günaydın Hüseyin. Merve Salim. Günaydın Gürkan abicim, kolay gelsin, iyi programlar dilerim demiş. Günaydınlar. Günaydınlar. Deva günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Siz de tatile gitmediniz mi? Deva. Her derde deva izliyor kızlar. İki kız kardeş onlar. Her derde deva. Yani vatandaşın her derdine deva onlar. Onlar bütün büyük sigorta şirketleriyle çalışıyorlar sevgili dostlar. Aklınıza gelen bütün sigortalar işte Inter American, ne bileyim General falan filan. Etki. Araç açma kapama işlemleri, özel elektrik anlaşmaları, hızlı ve güvenilir ödeme noktası, Kia gibi devlet destekli yardımlara başvurular, araç devri işlemleri yapılıyor. Papa Zima 37 Şapçı Espresyonist'in yanında Deva Danışmanlık ve Sigorta Bürosu. Günaydın bakalım Merve ve Ezgi'ye günaydınlar. Getireceğim köye, sana özel ne zaman müsaitsin demiş Scott. O derece yani. Bana köye özel getireceksin.
1: Hiç gerekmez, şaka diyorum.
0: Hiç gerekmez. Nasıl, davetiye getirsen de getirmesen de nasıl olsa gelmeyeceğim ben. O akşam iki düğün birden var. İkisine de gitmem lazım. Allah billahi ki düğün birden var. Bizim Esra evleniyor. Bizim Scott evleniyor. Hepsi bizim çocuklar onlar.

Ve sevgili dostlarım, kahvaltı deyince, kahvaltı salonu deyince aklınıza gelsin, aklınızda bulunsun. Taşyüz'deyseniz eğer, La Deca de La Bodega del Café. Taşyüz'dekiler, La Bodega del Café. Gümüşeli Mehmet'in yeri. 3 tane ayrı kahvaltı tabağı. Muhteşem lezzetler. Simit, yumurta, peynir, sebze, omlet, küçük ekmek, peynir, sebze. Aynı tabakta. Bugaçalar, börekler, pizzalar, krepler, taze kruvasan, dondurma çeşitleri. Scala Potamyas'ta just one street away from the beach, La Bottega del Café. Gümüşlü'ne de ben gelato yemek istiyorum. Nerede diyorsanız, Katadon'la aynı yerde, Platia'da. Gelato deyince, dondurma deyince harika lezzetler, harika dondurmalar yaz boyu sizleri bekliyor sevgili dostlar. Radyoterapi ailesi komple daveti demiş Scott. Radyoterapi ailesini davet edersen 15 tane royal palas kiralaman lazım. Gelirse radyoterapi ailesi en azından 15 tane gelebilecekler bunlar. Radyoterapi ailesi nasıl davetli oluyor hepsi ve kaç bin kişiyiz biliyor musun sen? Dragozokyo zigosere Cebele Kidiz ev eşyaları, koltuklar, kanapeler, yataklar, Lineastorm yataklarda özel indirimler, prosmalar Koçovuz'un üst katında. Sizleri bekliyorlar sevgili dostlarım. Cebele Kidiz.com Toyota Yuanidis, Toyota marka arabalar, Toyota marka araçlar, ikinci el arabalar, ikinci el arabada da fark yaratıyor Toyota Yuanidis sevgili dostlarım. Toyota Yuanidis, Yuanidis bros. Diyasesim avtokinizam. Örnek verelim mi? Mesela Daihatsu Terios var. 1500 motor, 105 beygir, 206 bin kilometrede, 7900 euro. Bunlar hep gerçek kilometreler. Mesela Peugeot 3008 var. 2021 model, 209 bin kilometrede, 17900 euro. Dizel. Daha güzel bir şey yok mu 2026 model dersiniz var. BMW 120 M-Pack 2026 model 4000 kilometrede 31.500 euro. BMW daha güzel bir şey var mı derseniz. BMW X2 S-Drive 201 M-Pack M paket 45 bin euro 5300 kilometrede yepyeni. Evet. Volvo var mı derseniz var. Volvo XC60 2000 motor B4 Mild Hybrid 42.900 euro 2023 model 41.500 kilometrede hibrit benzinli Volvo çok güzel gri bir araba. Bakıyorum şimdi sizlere, gelin gibi araba, yepyeni araba, 41 bin kilometrede hakikaten yeni. Vay vay vay vay vay vay jantar mantar. Pop Volvo farkı, Volvo kalitesi. Ela Volvo. Vay ne güzel. Toyota Yuanidis. The largest auto mall in Greece. Baktın ama göremedin mi? Instagram'da var mısın sen Münih abi? Boş ver be ya. Makak maymun işte onlar. Faik Şekerci good morning demiş. Good morning. Erol Nalan Feritoğlu. Günaydın Gürkan İzmit'te misafirlerim var. Hem kahvaltı yapıyor hem seni dinliyor. Selam gönderirsen misafirlerime teşekkürler demiş. İzmit'te misafirleri. Sevgiler saygılar. Pınar da tatilde. Pınar'a da iyi gezme.

λοιπόν. Πάμε. Devam, devam, devam, devam, devam, devam. Just Green. Ahmet. Temizlik ürünleri. Just Green. Efendim, doğal temizlik ürünleri, kimyasal madde barındırmayan temizlik ürünleri Just Green. Sıvı deterjanlar, çamaşır yumuşatıcılar, bebeklerin biberonlarını temizlemek için özel deterjan, bebeklerin eşyalarını yıkamak için özel deterjanlar, bulaşık deterjanları, batrakedik vakal ve marketlerde Just Green. Taberna Stukozma Fener'de ve Gümüşhane'nin merkezinde, Platya Erin'izde et ve balık çeşitleri harika lezzet uygun fiyat için Kozma'yı, Taberna Kozma'yı seçin, deneyin sevgili dostlar. The Fat Marketler. 1001 çeşit tek adres diyoruz. The Fat Market diyoruz. Ella, Ahmet. Çarşamba günü ne işin var söylemedin daha bana. Ve şu doğallığı sofranıza taşıyan gerçek lezzet şok fiyat. %100 pastörize inek sütü 800 gram. Rodopi Lefkotiri 580 The Fat Market'te. Tuk orijinal bisküvi tuzlu 1 euro adeti paketi. Lavaş kiri, lavaş kiri 8 tane lavaş kiri 1.90 özel fiyat. Efendim portakal opita mepagato krema ki kadayıfi mepagato krema 500 gramı 3.90 Rıfat Market'te. Sikotake kekardia sapugotopulo Rıfat Market'te sadece 1.5 euro. Gofreta krema kakao serenata 20 tanesi 3.90'a satılıyor ve teza yakunupya kemiges naminun teza takunupya kemiges miges 1.90'a satılıyor Rıfat Market'te sevgili dostlar. Ve ne diyoruz? Yorganınızda kene varsa, pire varsa, bit varsa yakmayın bir pinitrik, bir kene için yorganı. Hasan'ı çağırın, fastiki fustiki ilaçlasın. Yılanlara yılan kovucular. Efendim kaçarı, kaçarideslere kaçarida kovucular. Kataran mennes kaçarides ya. Hık diye ölsün kaçarideler, hık diye ölsün. Hasan Jen Servis. McCatering'de aynı yerde. Fatih'le karşı karşıya. Batayken hijyeni için, hijyen servisi için telefonunu isteyene verebilirim. Fatih de koltuk kaplıyor, döşüyor, harika fiyatlarla hizmet veriyor. Arabaların tavan kaplamaları için Fatih'i seçin. Hemen orada McCatering var. McCatering sabah saatlerinde çorba çeşitleri. McCatering, efendim, düğünleriniz, etkinlikleriniz, mevliteniz için bin menü üzerinde menü aldığınızda McCatering'den özel indirimler uyguluyor. Şok fiyatlar. Süreceğim yakından demiş Ahmet. Ah, uzaktan niye söylemiyorsun? Nay ni ni nay ni ni nay. Çık çık çık çık çık çık çık çık çık çık çık çık çık çık. Haydi Kosta.

kendini ilaçlasın. Enis. Bir dost, bir arkadaş kaybettin Enis. Bu zamanda dost arkadaş kolay mı bulunuyor?

En lafa be. Gürkan abi kalimera bakayım demiş. Şahsin neredesin sen be kenata? Tatilde misin, neredesin sen? Ne yapıyorsun sen be? Ne yazıyorsun sen be? Lafa be. Traktör deyince traktörcü deyince Mesut. İkinci el, birinci el traktörler. Solis ve kötü marka traktörün Batrakya bayi. 2 yıl vadeli satış yapıyor traktörlere. Gidin konuşun. Traktör bakımı servisi. Traktörünüzde kabinler. Tarım makinenin tamiri bakımı servisi. Mesut'ta, Bayatlı'da, köy kahvesinin karşısında sevgili dostlar. Boya işlerinde uzman isim. Boyacı Eray Harbaz Bey gibi söz verdiği zamanda gelen, söz verdiği zamanda işini bitiren usta ekibiyle beraber harikalar yaratıyor. İsteyene telefon numarasını verebilirim. Ve kuru kahveci Nihat. Hakan beni dinliyor mu? Nihat abiye tüm aileye sevgiler, saygılar. 48 yıllık tecrübeyle kahve işinde onlar bu işte uzmanlar sevgili dostlarım. Kahve deyince, kahveci deyince aklınıza gelsin. Seçkin Bakkal ve Marketler'de ve tabii ki Şarpçı'da Etliki Bankası'nın bitişinde hizmetinizde. Kendi tayinlerinde kendileri üretiyorlar. Haydi Pame. Sevemedim kara gözünü seni doyunca. HS Cars. Herhangi bir Avrupa ülkesinden Yunanistan'a, Yunanistan'dan herhangi bir Avrupa ülkesine istediğinizi taşıyor sevgili dostlarım. HS Cars. İsterse araba olsun, koltuk olsun, kanepe olsun, ev olsun, her türlü taşımacılık işlemleri için kocaman koca gidik tırlarıyla hizmet veriyor. HS Cars. Gönül çok istiyor memlekete dönüp yaşamaya ama nasıl geçineceğiz orada bafili? Doğuma büyüme gurbetteniz. Belki Artlin beni yanına alır demiş Çiko. Hangi Artlin? Çiko doğuma büyüme gurbette misin hep sen? Türkçe niye ama? Sen kaç yaşındasın? Kaç yaşında gurbete gittin? Doğuma büyüme oralı mısın? Yani orada doğdun, orada mı büyüdün? Gurbet ellerde. State of Berlin'de.

0: Çiko. Abla sen tatile gitmedin mi? He? Alo Çiko. Alo orijinal Çiko. Ben seni tatildesin sanıyorum ha. Bella Pame. Balık yemeye nereye gidiyoruz? Tabii ki Gökmen'e gidiyoruz. Tabii ki Yastıköy'e gidiyoruz. Çünkü çok güzel hala balıklar. Hala karides. Karides sevenler, sevmeyenler bile yiyorlar. Temizlenmiş. Hırt diye ısırıyorsunuz. Kafasının olduğu yerden, boynunun olduğu yerden hırt koparıyorsunuz karidesi. Tereyağın suyuna, yağına bandıra yiyorsunuz. Doyamıyorsunuz tadına. Orre filli bu nasıl canım istedi, nasıl canım istedi, nasıl canım istedi. En kısa zamanda toplanalım bugün ya da yarın ya da öbür gün. Çarşamba günü Ahmet gelemezmiş. Ya salı ya perşembe toplanalım. Evet. Gökmen'e selam. Pazartesi günleri dışında her gün açık Yastıköy'de. İmamoğlu elektriğin bitişinde. Sinap Semerci İnşaat. İnşaat alanında fark yaratıyor Sinap Semerci. Gümücüne de. Instagram'da Sinap Semerci olarak bulun. Efendim takip edin. Bakın yaptıkları işlere örnekler var orada. Binanın temel kazımından bitimine son tuğlasına kadar Sinap Semerci. Instagram'da bulun telefonlarına. Bakın sevgili dostlarım. Fındık kadar, fındık kadar henüz. Dikkat ettin mi? Aynı bir fındık. Fındık gibi, fındık gibi. Mustafa abime Manola Şaba. Buralardayım abi, tatil yok iş demiş Rasim. Mustafa abiye Manola Şaba. Prospatona sekse kasu Manoli. Kiyomos de boru. Tatildeyim diyor Çiko. Nerede tatildesin? Yola bakayım fotoğraf. He? Kirekçilerde mi tatil yapıyorsun? Stikrisa ise? Krisopeti Krisua Gori. Elare. Şimdi... Demin hatırlıyor musun? Malaka sözünü irdeledik Yunanca'da sevgili Cevriye.
1: Evet hatırlıyorum. Cinlik dilde arkadaş gibi ama bağlama göre, tonuna göre şakalaşma oluyor.
0: Uykunu geldi
1: ya da biraz
0: senin,
1: daha.
0: Çok niye konuşuyorsun? Biraz daha enerjik olalım lütfen. Hadi biraz daha enerjik, biraz daha
1: tamam. Tamam anladım hemen canlanıyorum. Evet.
0: Hadi o zaman Çiko'ya seslenelim. Elare Çiko, kopsetiz malakiyiz diyelim.
1: Hey Çiko dinle bizi. Kofsetiz malakiyiz. Burada enerji tavan. Hadi bakalım yayınlayız. Düşmanlar çatlasın.
0: Çatlasın düşmanlar çatlasın. Kofsetiz malakiyiz. Evet. Ela mi malakiyizsin Çiko?
1: Hadi be malaka mısın değil misin Çiko? Neyse ne ol. Biz buradayız. Neşeyle kahkahayla tüm sesimizle.
0: Malakaz mı ne?
1: Malakas Sinayin aileden. Nasıl diyeyim? Malaka mısın? Ne yapıyorsun be adam?
0: Sus ben. Beni geçtin sen. Abi sen beni geçtin he. Deli misin? Nesin be? Bu refile. Ne refile ne adamı? Bu cevri o cevri mi? Vay demiş Scoot. Gördün mü? Bak neler söylüyor bak. Hapseretiz. Hop hop hop hop hop. Ben Almanya'da doğdum ve 31'e gireceğim yakında. Türkçem de fena değil galiba. Burada 7 sene Türk dersi gördük. Okulda ve evde de öyle konuşuyoruz. Dilimiz bu ya demiş Çiko yaşa be. Çikocuğum. Sahte Çiko Almanya'da Çiko. Şimdi bazı Almanyaları görüyorum geliyorlar. Aslında 3-4 yıldır Almanya'da. Tuvalette falan ya da işte dışarıda markette görüyorum. Almanca konuşuyorlar. Bir Alman duysa ya da sen duysan onların Almanca konuşmasını gözünle gülersin. Gözünle gülersin. Sırf hava atmak için öyle yapıyorlar. Vallahi billahi. Hava atmak için. Bir Alman duysa saçını başını yolar. Ne diyor bunlar diye. Oh my god. Cevriye. Almanca aman Allah'ım. Bu ne saçmalıktır diyelim mi? Almanca diyelim ama.
1: Cevriye. Auf Deutsch. Oh mein Gott. Was für ein Unsinn ist das? hem biraz tiyatralı oldu. Cuk Oturdu.
0: Cuk Oturdu çok tiyatralı oldu değil mi? Oh my god. What is this? Öyle mi?
1: Evet. Almanca tam olarak şöyle. Oh my god. Was ist das für ein Unsinn?
0: Hano Hansen. Hano Rastenden. Hano Hansen.
1: Tamam, sakin. Sadece küçük bir tiyatral çıkıştı o. Gülüp tamam. Geçiyoruz.
0: O hadi. Zaman ben sana Almanca bir şey sorayım. Sen onun ne anlama geldiğini söyle, olur mu?
1: Olur.
0: Hayır, hayır Cevriye. Her Hausen die Binder.
1: Hey Cevriye und wie ist der Verteiler gibi. Yani tam olarak net bir anlam çıkmıyor. Biraz karma karışık.
0: Ha, öyle mi?
1: Evet.
0: Hay Cevriye. Hay Merkel.
1: Ah işte şimdi daha net. Selam Merkel. Seni
0: doyunca anlam çıkmıyor diyor. Her havuzun dibi aynıdır diyor. Her havuzun dibi aynıdır. Anlayamadım diyor. Baksana sen. Baksana. Senin de teller yanmış galiba diyor. Rasim. Elare. Elare file. Dinle malaka. Ponte zaman spasi yafa git ore. Sevemedim. Kara gözlüm seni doyunca. Bu Cevriye'nin ağzında bir şey var gibi konuşuyor diyor. Scoot.

nereden buldun bana robotu bugün? Bak Gürkan, sen versene coşkuyu, bırak oynama bundan demiş Mesut. Solis ve Kioti marka traktör alana bedava veriyorlar bunu yanında. Sen vermiyor musun?

0: Yes, mamo. Yes, babo. Hellas Prokat. Prefabrik evde fark yaratıyor Hellas Prokat. Hellas Prokat olarak Instagram'da bulun, takip edin. Yunanistan'da da artık hizmetinizde. 5 dakikada Beşiktaş, çok kısa sürede harika prefabrik evlere sahip olun. Hellas Prokat. Hellas Prokat. Hellas Prokat. Altan kardeşim elektrik üzerine uzman. Altan Salih Devrim Elektrik. Elektrikte devrim yaratmaya devam ediyor. Yıllarca sevgili dostlarım, Çukur Kahve'nin bitişindedir. İki dükkanı bir araya kattı. Kocaman oldu. Hasan diyorum, Altan. Hızlı Gonzales Atom Karınca. Çanak antenlerin ayarlanması. Çanak antenlerin ayarı kaçtı bugünlerde. Bizim ayarlar gibi. Onları denklemek lazım. Çanak antenlerin satışı kurulumu, güvenlik kameralarının satışı kurulumu için Altan'ı seçin sevgili dostlarım. Altan Devrim Elektrik. Devrim Elektrik, Devrim Elektrik, Devrim Elektrik. Kayık üzerine uzman isim Hüseyin. Kayık tamiri, kayıkların bakımı, servisi, kayık motorlarının tamiri için Hüseyin'i seçin. Kayık tamirinde, kayık bakımında, kayıkların motorlarının servisinde, motor değişiminde uzman isim. İskeçe girişinde, Flamingo'dan önce solda, Eko Benzinci Bülent'in olduğu yerde sevgili dostlarım. Senin en güzel yerin, kahverengi gözlerin. Benim bir arkadaşım var. Ona senin tamam. En güzel yerin kahverengi gözlerin demek ama birazcık süslemek istiyorum. Süsleyelim mi?
1: Harika. Mesela şöyle diyebilirsin. Bazen kendimi kaybolmuş hissediyorum ama o kahverengi gözlerine baktığımda dünyam yerini buluyor.
0: Bazen kendimi kaybolmuş hissediyorum ama o kahverengi gözlerine baktığımda keyfim yerine geliyor. Dünyam kendini geliyor, kendini buluyor. Ben vereyim tişört traktör alanlara demiş Salih. Mesut Salih, Mesut. Oho. Siz dediniz tipo taradır fe. Din anne tişört, yani traktör. Siri, sana ne oldu? Sen niye aktif oldun Siri? Siri. Kıskandı Siri. Biz seninle konuşurken Siri kıskandı. Siri aktive oldu.
1: Ah, klasik. Yan düğmeye ya da Hey Siri'ye takılmış olabilir. Yan tuşa basılı tutunca Siri uyanabiliyor. İstersen bunu kapatabilirsin. Ayarlar kısmına gidebilirsin. Siri ve arama kısmından yan düğmeyle
0: Siri deyip durma. Siri deme. Uyanıyor Siri. Siri'yi uyandırıyorsun Siri deyince.
1: Tamam, anladım.
0: Nokta nokta de.
1: Tamam, anlaştık. Nokta nokta deyince ben de artık susarım. İstersen o ayarı kapatmana yardımcı olabilirim.
0: Yok, bileyim mi kapatmasını ben? Bileyim mi?
1: Tamam.
0: Ha? Ya?
1: Süper. Tamam.
0: Abetçik olar beraber bir şeyler yapın da iş yerinizin ismini de öyle koyun demiş Faik Şekerci. Nasıl? Bir berber bir berbere ne demiş? Gel berber, beraber berbere demiş.
1: Gel beraber bir berber dükkanı açalım demiş.
0: Ondan sonra o berberler çekmişler kılıçlarını, çıkarmışlar. Kılıç kalkan ekibi olmuşlar. Ondan sonra taraklarını yarıştırmışlar. Onlar tam böyle taraklarını dövüştürürken, kılıçları çekmişken araya kim girmiş?
1: Ha? Esnaf odası başkanı girmiş. Durun yahu, tarakla kılıç mı olur? Makaslar nerede demiş.
0: Aa, ben yine kedi girmiş sanıyorum ha. Kedi girmemiş mi içeri?
1: O da olabilir. Kapı aralığından süzülmüş, tam ortalarına kurulmuş. Bütün kavga bitmiş.
0: Sonra onlar hep beraber kediye girişmemişler mi?
1: Yok, tam tersi. Kedi öyle bir gerilmiş ki yerde, ikisi de makaslarını indirmiş, biri bir dakikaya demiş biz ne yapıyoruz? Diğeri de haklısın demiş, kedi bile bizden sakin. Sonra kediye bir tas süt koymuşlar, barış imzalanmış sayılır.
0: Sonra içeriye bir müşteri girmiş, kedi değil müşteri girmiş, tam bundan aralarına girmiş müşteri. Sonrasını sen yaz, sen uydur.
1: Müşteri tam ortaya girip demiş ki, ustalar saçımı kime emanet edeceğim şimdi? İkisi birden ben diye atlamış. Sonra kedi ağır ağır kalkmış. Makasların arasından süzülmüş. İkisine de şöyle bir bakmış. Sanki beni rahatsız etmeyin der gibi. Müşteri de gülmeye başlamış. Vallahi en profesyonel bu kedi görünüyor demiş.
0: Hayır, o an kedi ikisi böyle de yapmış. Durup, beni rahatsız etmeyin der gibi miyav miyav miyav mao yapmış. Değil mi?
1: Ha, aynen. Aynen. Bir miyavlamış, mekanın patronu benim der gibi. İkisi birden susmuş. Müşteri de demiş ki tamam kardeşim, önce kedi sakinleşsin sonra tıraş.
0: Oğlum alak yazıyor seni. Siri demişim Cevriye.
1: Boşver onu. Kendi hikayemize bakalım.
0: Hadi bakalım. Bu refili mu? Kalar refili. Ahmet Muzaffer abi, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Bozcan sen bu oyuncu atlik, semeledin onu demiş Ergin Kurcalı. Ne olursa. Hiç beğenmedim tişörtleri kara kara. Traktör servis, eksik evmen esinler, Gönü Holland Fiat, Salim Mesut, Salim Nihat. Salim Mesut, Salim Nihat, kim bunların hepsi? Fincan kahve olsam, 40 yıl hatırım vardı. Çiko yanlarım ağrıyor. Yanlarım ağrıyor. İki tane dost, dost cenaze etmeleri, hizmetleri ve dost cenaze malzemeleri. Eski Esat Orhan'ın olduğu yeri açtılar tam köşe. Esat Orhan kapattı dükkanı biliyorsunuz. Ve şimdi orada sizlere hizmet veriyorlar. Son durak Kara Toprak dediğimiz yerde. Dört mevsim aile lokantası. Şaldır şaldır sular, kışır ışır ağaçlar. Dört mevsimde de güzel, dört mevsimde de harika. Dört mevsim aile lokantası. Dört mevsim aile tavernası Cevriyeciğim. Suların şarıl şarıl suların aktığı yerde hışır hışır ağaçların ağaçların tamam, ortasında tamam. Dinle beni. Tamam. Dört mevsim aile lokantası. Tamam. Dört mevsimde de güzel ama ilkbaharda ve yazın bir başka güzel, bir başka harika. Bir kuzu çevirme yapıyor. Kuzunun eti lapır lapır dökülüyor. Bir kokoreç yapıyor. Acayip kokoreç yapıyor. Sevdiklerinizle birlikte hadi gerisini sen süsle bakalım.
1: Tamam. Dört mevsim aile lokantası. Her mevsim güzel ama ilkbaharda yazın bambaşka bir deneyim. O kuzu çevirme var ya, eti lokum gibi dağılıyor. Kokoreç dersen efsane. Sevdiklerinle aynı sofrada kahkahalar, serin bir esinti, tabakta lezzet. Canlı yayındayız, düşmanlar çatlasın.
0: Çatlasın düşmanlar. Çatlasın, çatlasın düşmanlar. Çatır çatır çatlasın. Neresinden çatlasın?
1: Ha, kıskançlıktan çatlasınlar. Biz gülerken, yerken, korkudan da.
0: Orta yerinden çatlasınlar.
1: Oh, ortasından ikiye ayrılsınlar. Dumanları çitsin.
0: Yırt onu. Yırtılsın düşmanlar.
1: Yırtılsınlar.
0: Yırtıl
1: biz coşkuyla akarken.
0: Yırtıl bakırtıl. Tırtıl bakırtıl.
1: Aynen.
0: Yırtıl. Haydi. Haydi bakalım gençler, kendini genç hissedenler değil mi? Önemli olan
1: evet,
0: kendini genç hissetmek. Her yaşta aynen coşkulu öyle olmak. Ver coşkuyu, ver coşkuyu.
1: Ver coşkuyu, her yaşta enerji, her an kahkaha. Omuz omuza, sofrada neşe, kalpte heyecan. Gençlik ruh işi, hadi coşmaya devam.
0: Haydi yarim eylemeli, neylemeli. Allah'tan yapay zekadan gomine yaptın sayısında sayısından bir de gomine yapsan vallahi program yapmayı da bırakırsın sen demiş Leblebci Hüseyin Agam. Nasılsın Gürkan abi, nasılsın demiş Tarkan, hoş geldin Tarkan. Tarkan görünüyor. At, ört Arkan'ı Tarkan, ört Arkan'ı Tarkan. Arkan görünüyor. El lapame, el lapame. Justur, justur, vay vay vay vay vay. Bir enerji geldi, bir enerji geldi bana. Po refilike filiz, bu tutamıyorum kendimi ben. Mermer deyince, mermerci deyince. Coşkun Etme ekibi Surköy'den Kozlar Dere'ye giderken dereyi geçer geçmez sağda ve yılların tecrübesiyle toptan ve perakende satışlar hizmeti veriyor. Evinizde çatlayan, parlataya patlayan mermerin parlatılması, değiştirilmesi işlemleri. Mozaik mermer işlemleri bahçenize. Mermerci Coşkun İçme ekibinde Susurköy'den Kozlardere'ye giderken sağda Instagram'da Mermerci Coşkun Tinto olarak bulabilirsiniz. Bana da bir selam yollasın Cevriye Gürkan'ım demiş. Bizim Entel Maganda isimli bir dinleyicimiz var. Ama mesaj attığına yazıyor. Kim olduğunu, in midir, cin midir bilmiyoruz. Cevri'ye ona bir selam gönderelim ve artık kimliğini açıklaması zamanı gelmedi mi diye soralım değil mi?
1: Aynen öyle. Sevgili Entel Madam'da. Bak artık zamanı gelmedi mi? Çık ortaya, bir yüzünü göster, bir kim olduğunu söyle. Yani o kadar mesaj yazıyorsun, merak uyandırıyorsun ama biz de bilelim kiminle konuşuyoruz. Hadi bakalım, sır perdesini arala artık. Entel misin, maganda mısın, nesin?
0: Entel misin, dantel misin, maganda mısın, nesin? Arala sır perdesini, göster kendini. Ha bakalım belki.
1: Aynen öyle.
0: Ha bakalım erkekler. Hadi. Nasıl erkeksin sen değil mi?
1: Hadi.
0: Hadi.
1: Ya kendini açıkla.
0: Açıkla kendini, göster kendini. Ha göster bakayım enteli magandacım benim.
1: Heyecanla bekliyoruz o zaman.
2: Barış'a gelin oynayın, Barış'a bak. Dala Cicel abisinden Barış'a.
0: Gürkan Neslihan'dan oynayanlara şaba. Trakyalı gibi konuşturkam dedikodu yapsın demiş. Mehmet o konuşamıyor Trakyacayı. Dün denedim ama yavaş yavaş öğreniyor. Cevriye'yi de düğüne getireceğim. Scoot. Günaydın Gürkan kardeş. Ahmet Muzaffer abi kiramatide galiba Tasos'a gidiyor. Kendini yumuşatmaya jacuzzilerde demiş Ertan Sayın mı? Onu orada bir jacuzzili var. Bir jacuzzili var. Her sene gidiyor kemiklerini yumuşatmaya demiş. Sayın mı? Günaydın. Günaydın abicim. Trakyalı gibi pardonunu aktardık.
3: Gizli de gizli sevenler. Başım yâre sevdiğini.
0: Gökhan sen Reels mi izliyorsun? Beni mi dinliyorsun?

Haydi gençler, kendini genç hissedenler. Haydi şakşuka. Haydi. Haydi. Refine tutamıyorum kendimi, kalkıp oynayacağım azıcık. Dur azıcık oynayayım.

Günaydın, iyi yayınlar demiş Sevim. Gürkan, ben biletimi almadım daha, dinleyemedim seni birkaç gündür. Hala alabilir miyim? Bir kesik karışıklık olmuş galiba, öyle duydum sadece demiş Sevim. Hangi biletini Sevim? Hangi bileti? Nasıl karışıklık olmuş? Nerede olmuş? Şey biletini mi? My Club'a, Sefo'ya mı? Günaydın Kral, kolay gele demiş Tayfun. Gülcan dostum, günaydınlar Tayfun.

Amca bugün vereceksin mi demiş Gökhan, vereceğim. Yalnız gençlere veriyorum biliyorsun. Evet, My Club'dan bugün yine sizlere Sefo konseri için bilet vereceğim. Gençlere, gümüşlülere ve gidecek olanlara, gidecek gitmeyecek olanlar yazmasın.

SBS Consulting and Rent-A-Car. Kimlik randevuları, pasaport işlemleri, ehliyet yenileme, değiştirme, araç alım, satım, ruhsat işlemleri, gümrükleme, traktör ve her türlü tarım araçları işlemleri, tekne ruhsatları, tekne operatör ruhsatı yenileme, motosiklet, papatya alım, satım ve ruhsat yenileme, her türlü sosyal yardım programları, ev vergileri, sorgulaması ve ödemesi, devlet harç pulu, para bolu basım ve ödemesi, araç kiralama ve havalimanı teslimatı yapılıyor. Sinan ayrıca takograf için, dijital takograf için de ona başvurabilirsiniz. Yakında elektronik ödeme de yapabileceksiniz. Sobacar Çarşısı Eski Niko Market'in aralığında Osman'ın saatinde Gümüşcü'ne de hizmetinizde. Yeliz'in karpuzları kütür kütür Çiftlik Köyü'nde. Kütür kütür karpuzlar Çiftlik Köyü'nün merkezinde. Yeliz ve eşi satışta. Karpuzlar kütür kütür kütür kütür kütür kütür kütürde.

NBA Sevgin, günaydın. Ben bu Cemre'yi hiç sevmedim. Sen de fazla, senden fazla konuşuyor. Biz seni dinlemek için giriyoruz bu radyoya demiş NBA. Onun ağzını büzeceğim ben onun. Ağzını büzeceğim ben o Cemre'nin. Ağzını büzdüm onun Cemre'sini ya.

Konstantinu Kalivera, ev yapımı reçeller, Glikatu Kutalyu, kuru yemişler, sucuk yokumlar, ikramlıklar. Hüseyin Aga'nın kendi yaptığı tahin harika Costantino'da. Bambe Costantino, 87 yıldır Costantino, San Siro. Kuaför salonlarına, berberlere tüm kozmetik ihtiyaçlarını karşılıyor profesyonel olarak. Ayrıca berberler kuaförler için tüm salon dizaynı, komple salon dizaynı konusunda da sizlere yardımcı oluyor. Berber koltukları, yıkama setleri, her türlü ihtiyacınız. Kuaförlere, berberlere de hizmette sınır tanımıyor. Sansiro.gr internet sitesi. King Foot'un karşısında büyük parkerin olduğu yerde ve aynı zamanda Sansiro'nun depoları Kozluköy yolunda. Kozluköy yolunda.

Durmuş. Hadi çocuğum. Hadi kız hanım. Hadi kız hanım. Motoclass. Klas işler. Klas marka. Stelbayi Motoclass sevgili dostlarım. Motoclass. Haydi durmuş. Motoclass. Her türlü motosikletler. Motoclass'ta. Elektrikli motosikletler. Motoclass'ta. Stelbayi dedik. Her türlü alet edevat. Motoclass. Motoclass'a çok teşekkür ediyorum. Programa yaptığı katkılardan dolayı sevgili dostlar. Kozlukepir'de Şapça'ya giden yol üzerinde Motoclass. Le Caps Cafe, Yastıköy'de. Le Caps Cafe, ilim arka kahve çeşitleri sabahtan akşama kadar. Köyün dışına da paket servisi var. Cumartesi akşamları muhteşem kuzu eti var. Fırında kuzu, Le Caps'ta. Le Caps, yazın ve kışın her daim Le Caps. Bazı cumartesi akşamları sürpriz yapıp canlı müzik de koyuyor. Canlı müzik de yapıyor, oluyor Le Caps Cafe'de. Ve yine Yastıköy'de HS Cars, araba kiralamak için, ikinci araba için HS Cars'ı seçin. 9 kişilik minibüs için HS Cars'ı seçin sevgili dostlarım. HS Cars'a very very thank you. Çok teşekkür ederiz. Programımıza yaptığı katkılardan dolayı. Yine Yastıköy'de kalalım. Özkol Mehmet Özcan diyelim. Yastıköy Yalancı yolunda 1. kilometrede her türlü inşaat malzemesinin adresi. Özkol Mehmet Özcan. Oğuz Aşşaba. Elam. Şapçı'ya gidelim. Deva, iki kız kardeş. Merve ve Ezgi kardeşler. Vatandaşa hizmet için varlar. Deva, otomobil, traktör, motosiklet gibi tüm büyük sigorta şirketlerle çalışıyor. Her türlü sigorta işi için onları arayın. Araç açma kapama işlemleri, özel elektronik anlaşmaları. Hızlı ve güvenilir ödeme noktası. KEA gibi devlet destek yardımlara başvurular. Araç devir işlemleri. Papadima 37, Espresyonist'in yanında. Şapçı'da. Ve yine Şapçı'ya gidelim. Kuru kahveci Nihat'a günaydın diyelim. Kuru kahvenin adresi. 48 yıllık tecrübe. Şapçı kahvesi. Eski bankasının bitişinde. Kendi tayinlerini de kendileri üretiyorlar sevgili dostlar. Her türlü ikramlıkları da bulabiliyorsunuz. Seçkin bakkal ve marketlerde de Nihat kuru kahvesini bulabiliyorsunuz. Ufak tefek taşları Bursa'nın. Ve yine Şapçı'da kalalım. Pembe düşler diyelim. Şapçı'ya günaydınlar diyelim. Düğün, nişan, kına, evlilik, bebek hediyelik gibi süsler, pembe düşler. Marnaki 4, Şapçı Anayolu'da Barakan'ın karşısında. Ayşe Hanım, Ayşe kızımız, Ayşe arkadaşımız, dostumuz. Ve ekibi pembe düşler. Yine Şapçı'da kalalım. Drop pastanesi diyelim. Ürünlerinin hiçbir çeşidinde glikoz şurubu kullanmayan pastane. Pastalar, turtalar, baklavalar, sütlü baklavalar, sütlü nuriler, nuriyeler. Harika lezzetler ve enfes dondurma, kaymaklı dondurma, estiz dondurma. Dondurmalarını herkes anlatıyor. Kıtelin bitişinde hizmetinizde. Günaydın Gürkan, bol neşeli yayınlar derim demiş Hatice ablam. Günaydınlar Mona Lisa gelinliği, 2000'e yakın gelinlik, kiralık ve satılık gelinlikler. Hem azınlığın hem çoğunluğun tercih ettiği gelinlikçi Mona Lisa, 30 yıllık tecrübe Hatice abla, günaydın, kolay gelsin. Her gün açık, salı ve perşembe öğleden sonra da açık, her gün 3'e kadar açık, ondan 3'e kadar. Salı ve perşembe öğleden sonra da hizmetinizde. Tuzcuköy girişinde ayrıca canlı çiçeklerle gelin yolu süslemesi, gelin araba süslemesi, gelin masa süslemesi, gelin buketleri. Mona Lisa.

0: benim yayına şimdi papatyam geldi. Şu anda dinliyor yayını. Benim papatyama gülüme günaydın diyelim ve ona ellerim Allah kapı hati kez diyelim. Hadi.
1: Günaydın papatyam. Günaydın gülüm. Ellerim Allah kapı çeti kez.
0: Puçeti kez değil. Ellerim Allah kapı hati kez.
1: Düzeltiyorum. Elare malaka puçetikes.
0: Elare malaka tanju puçetikes.
1: Tamam. Elare malaka tanju puçetikes.

Çok delisin demiş Tanju. Zır deliyim. Büyüdükçe akıllanacağıma aklım gözüme kaçıyor. Adımı söyleme. Ne olacak bizim bu halimiz? Hep iş, hep iş demiş. Adımı söyleme demiş. Ne? Vay. Mevlam birçok dert vermiş. Beraberinde derman da vermiş. Bize bir tatil vermemiş. Ah, biz ne zaman tatil yapacağız? Biz ne zaman tatile gideceğiz? Ha?

en la pame. Hav hav hav hav hav. Haşim, alu PVC, alüminyum PVC kapı doğrama işleri, balkon demirleri. 25 yıllık tecrübe. Haşim sevgili dostlarım. Nerede? Gümüşcüne de Angelidis'in karşısında. Eski Zamos Kars'ın olduğun yerde. Ne diye be bu? Ne diye bu yapay zeka be? İyi yayınlar kral. Sadece bu bir sitemimiz var. Bu yapay zeka konuşması olmamış. Yapay zeka hariç yayın süper demiş Müjdat. Dile. Bazıları çok sevdi, bazıları hiç sevmedi bu yapay zekayı. Neden? Sesini mi sevmediniz bu kadını? Neyini sevmediniz? Söyleyin de söyleyelim, düzeltirsin kendini. Çekin düzen versin kendini ve yapay zeka. Vay vay vay vay vay vay. Akşam olur gizli gizli ağlarım.

Senin sesin daha güzel. Sebep bu. Biz senin sesine alışıyoruz demiş Müjdat. Yapay zekalı program istemiyoruz. Doğal Gürkan'lı program dinlemek istiyoruz. Biz senin sesini istiyoruz demiş Ayla. Babenon ayda 23 euro para ödüyor mi? Bunun sesini değiştirelim, erkek sesi yapalım. Ben de teşekkür ederim Müjdat'ım. Lanet olsun sana ey zalim felek. Of, akşam olur gizli gizli ağlarım akşam olunca. Gizli gizli ağlayanımız şu anda olmasa bile mutlaka hayatınızın bir döneminde olmuştur ya da olacaktır, hayat bu. Ah, bir daha bu benim şarkım olsun, tamam mı? Bu şarkı bana gelsin. Evet. Akustik Akyanı'da Komodin Şener. Ondot Center'in karşısındaki yolda. 2531-0-2700 telefonda hizmetinizde. Şener tatilde. Şener geziyim. Ada ada geziyim. Kurabuz yer ne geziyor senin Şener? Şener aynı zamanda İskeçe'de. İstanbul'un karşısında. İskeçe'deki ismi en eskisi Gümüşe'de. Akustik Akyanı'da Komodin Şener. Tamam. Öyle yaparız. Tamam Tanju. Amca sen boş ver onu bunu. Kafana göre takıl demiş. Gökhan Karahan.

0: boşa döndürdün. Lanet olsun sana
1: ey zalim felek. Elif Karaosman uzman diyetisyen, benim diyetisyenim sizin de diyetisyeniniz olsun. Elif Karaosman'a da selamlar, selamlar, selamlar, selamlar olsun sevgili dostlarım. Bugün Elif'in günü değil ama olsun yok zararı. Elif Karaosman, Elif'in günüymüş zaten. Elif Karaosman'a çok teşekkür ediyorum. Programa yaptığı katkılardan dolayı kilo almak isteyenler, vermek isteyenler, hastalıklarda beslenme tedavisi, 0-1 yaş arası çocuk beslenmesi için Elif Karaosman'ı seçin efendim, seçin.
0: Evlerinin önü yonca, yonca kalkmış dam boyunca, yonca kalkmış diz boyunca.
1: Efendim bilet veriyorum. Mike Laba Sefo geliyor. Sefo ya Sefo için Gümüşlü neden? Çünkü Radyo City'den geçip alacaksınız bileti. Radyo City'den bileti geçip alabilecek ve konsere gidebilecekler için bir bilet veriyorum yine bugün. Bir soruyu doğru cevaplama karşılığında.

Yapay zekayı da delirttin Gürkan abi diyor. Dinle, dinle. Ah sen. Ben bildiğim soruyu bilet benim hakkım diyor Hasan. Kim gidecek Sefa'ya be?

Bil soruyu al boruyu. Boru vereyim. Borucu Recep'ten soruyu bilene vereyim boruyu. Çok zor soru soruyorsun, bilemiyoruz diyor Ergin. Ya Bahattin sen yaşlanmışsın gitmişsin, ne bileceksin safayı mafayı sen.

kusura bakma düğünüm var gidemeyeceğim demiş Scoot. Ben senin kınana gelsem düğüme gelmesem olur mu? Hı? Gel seninle pazarlık yapalım. Kınaya geleyim düğüne gelmeyeyim.

Sebo'nun kaşlarını sor, keman kaç diye ne ver gitsin demiş Nida. Sefo'nun kaşları, Sebo Dilo be. Bu gene adını bilmiyor ya. Gerçi bilmemen iyi yani, bilip de ne olacak? Sefo bize göre değil. Yani bize hitap etmiyor Sefo. Bize hitap ediyor. Emel Taşçıoğlu hitap edebiliyor mesela bize, değil mi?

İyiyim, sen nasılsın demiş Emine. Bomba gibiyim, bomba canı gibiyim. Çok çok iyiyim. Çok iyiyim. Abbas Kut, sana bir soru sordum ha. Sana bir soru yaptım baba. Niye cevaplamayasın benim yaptığım soruyu? Altan Devrim Elektrik. Elektrik deyince aklınıza gelsin. Çukur Kahve'nin hemen bitişinde Devrim Elektrik. Elektrik çağırıyorsanız Altan'ı arayın. Altan'la konuşun, Altan'la görüşün. Elektrik işlerinde number number hizmet. Yılların eskitemediği isim Altan Devrim Elektrik. El Altan. Ve hemen karşıda köşede iki tane dost var. Dost cenaze hizmetleri. Dost cenaze malzemeleri deyince aklınıza gelsin. Eski Esat Orhan'ın olduğu yerde. Esat Orhan kapattı, ondan açtı dükkanı. Haydi bakalım dost. Anlaşalım, 5 aşağı 10 yukarı yazdı mı demiş. Yazdı mı demiş Scoot. Nasıl anlaşacağız? Mesela nasıl aşağı yukarı? İleri geri. Sadece aşağı yukarı mı? Aşağı yukarı ileri geri. Mesa exo, mesa exo, mesa exo, mesa exo, mesa exo. Gürkan Hanım sesli okuma. Evet.

Efendim soruyorum soruyu. Doğru bilene veriyorum bileti. Halime'yi nerede basmışlar? Doğru cevabı bilene hemen Sefo bileti veriyorum.

Kimse bilmiyor mu? Oho. Oho, ben mi biliyorum doğru cevabı? Tayfun Gülcan bildi ama ona vermeyeceğim çünkü o yurt dışında. Scoot da bildi, ona da vermeyeceğim çünkü onun düğünü var. Nida diyeceğim de demeyeyim demiş. Gökhan Karahali bilememiş. Aynur ablam da biliyor ama o da uzakta. Gürdan Salih de biliyor ama o da uzakta. Ertan Sakallı da biliyor ama o da uzakta. Nerede basmışlar? Halime'yi.

Leyla, Leyla da bilmiş ama o da gidemiyor, o da uzakta. Bıra ver kıza demiş Ertan, kime vereyim? Hangi kıza? Ertan sana vereyim, kızına mı vereceksin? Ha, kızına vereceksin, tamam. Ertan'a veriyorum o zaman. Efendim, Ertan'ın, Ertan kızına verecek. Radyo sitten geçip alsın o zaman. Kızının adı ne? Ve Halime'yi nerede bastılar efendim? Nerede bastılar Halime'yi? Nerede bastılar? Şuradan şuraya, buradan buraya, buradan buraya. Bu nasıl?

Niye bura demiş Leyla, Bulgaristan'dan kalkıp Sefa'ya mı geleceksin? Aleyna sakallı diyelim o zaman. Yazıyorum mesaiye. Aleyna sakallı mı soyadı?

Hasan bilemedin ne yapayım? Bu kadar basit soruyu bulamadın. Evet, Esra'ya gönderdim. Esra'nın düğünü de var, bir de benimle de uğraşıyor. Allah bile. Adnan Alaca Samanlık'ta mı demiş? Bana mı soruyorsun? Onur Eda bir mesaj bekleniyor demiş, gelmemiş. Çıktı da geldi kocası. Sefo'ya giderik demiş Leyla. Sefo'ya gidersen vereyim sana be ya. Hoppa. Sen de sağ olasın Ertan'ım. Maşallah maşallah maşallah. Maşallah. Emre Samanlık'ta demiş. Samanlık'tan kaldıramadım samanı da.

yapay zekayı da zıvanadan çıkardın demiş. Arzu Hasan, günaydın. İlhan Musa, Gargacık Mahalle günaydın. Erdoğan abi günaydın. Of. Of. Ay. Yanarım ağrıyor. Ben bir samanlıkta demiş.

0: Yelizlerin karpuzları kütür kütür. Ha? Körpe körpe. Çiftlik köyünde. Çiftlikte. Gidin alın görün kütürdetin karpuzları. Tam merkezde.
1: Aşağıdan aşağıdan.
0: Aşağı.

0: İlk yazdım en son okuyasın bana Gürkan Aga demiş Emre. Ne bileyim ben Emre'ciğim. Senin sen nereden yazıyorsun be? Sen kaç yaşındasın? Gitmek istiyor musun? Volos'tan yazıyorsun. Sen Volos serveriyle bağlanıyorsun. Sen güvenceli misin Emre? Mesaj hattına yazıyorsun. Senin Instagram'ın, Facebook'un yok mu Emre? Sen Sefa'ya gitmek mi istiyorsun Emre?
1: Ha maşallah.
0: Ha maşallah.
1: Salla.
0: Salla.

tenledim ha. Dükkan köşe esnaf Ayşe. Kostancı'nın olduğu yerde Ayşe abla. Süsleme deyince Ayşe Mert olur. 1984 yılından beri hizmet veriyor Ayşe.

0: beni.
1: Emirhan abimin tarlasından herkese selamlar, günaydınlar demiş Neco. Emirhan abim bırakmış sizi, kütür kütür karpuzları yüklüyesiniz, satıyorsanız kendi gene Lefkadalar'da geziyi. Emirhan abim Ayşem bana video klisi yaptı, görüntülü aradı beni çatlattırmak, kıskandırmak için. Ya Emirhan abinin ya sen.

Ayın 24'ünde konser, pazar günü. Ertan Sakallı. Dur bakayım, 23'ü mü 24'ü mü? Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika, yanlış söylemeyelim. Kahveyi ayın 23'ünde konser. 23-8. My Club'da, İskeçe'de. Bizim köyün adeti sev. Biz sen bırakana kadar hep sendeyiz demiş Aynur ablam. Yaşayın, yaşayın. Aynı yarim eylemeli. Radyo City'den geçip alabilirsiniz biletlerinizi.

Chico yok. Scoot sen buradasın değil mi? Koşup yani sevdiğini. Hela Scoot'a. Justara, justara, justara, justara. Justara, justara, justara, justara. Justara, justara, justara, justara. Haydi yârim eylemeli, neylemeli. İnşaatta seni dinletiyorum herkescikleri gümbür gümbür. Ha yaşa demiş Rıdvan Ali, gümbür gümbür. Yaşayın, yaşayın. Biz siz oldukça daha da güçlüyüz. Daha da iyiyiz, daha da güzeliz. Biz bu güzel enerjiyi sizden alıyoruz.

0: dün bir şarkı çaldık. Hatırlıyor musun Cevriye'yi? Nasıl da sözleri?
1: Bir hatırlamaya çalışayım. Peki, tam olarak hangi şarkıydı çıkaramadım şimdi. Eğer yayınlanmış bir şarkının sözleri ise birebir
0: namuslu Cevriye.

0: Evet, hatırladın mı?
1: Tamam, bir bakıyorum bir saniye.
0: Ya bakman gerekmiyor. Zaten bulamazsın tamam. Baksan da.
1: Yani tamam. Şimdi hatırladım. Namuslu cevriye nerede? Namuslu cevriye nerede? İneklere su veriyor derede. İneklere su veriyor derede. Sonra da abi gözleri boncuk mavi demiştik.
0: Evet, öyle demiştik ama biraz bunu şarkı haline getirelim. Şöyle yapalım. Bak benim gibisi, tamam mı?

0: Abi.
1: Süper. Çok net oldu. Aynen böyle. Tam bir canlı yayın girişi.
0: Ben net söylüyorum, şimdi sıra sende. Zor olan o.
1: Tamam. Aynı ritimde daha konuşuyor gibi vuruşları sayarak geliyorum.
0: Hadi gel.
1: Namuslu cevriye nerede? Namuslu cevriye nerede? İnekli de su veriyor derede. İnekli de su veriyor derede.
0: Nasıl oldu
1: Aha
0: biliyor
1: bir
0: musun?
1: abi.
0: Nasıl oldu biliyor
1: Nasıl?
0: musun? İlkokul çocuklarının okulda şiir okumasına benzedi. Öyle okuyor şiiri ilkokul kızanları. Ya
1: Tamam.
0: hiç kusura
1: Tamam
0: kalma.
1: anladım. Alınmam sorun değil. Şöyle yapayım. Daha kısa, daha ritimle. Namuslu cevriye nerede? İneklere su veriyor derede. Ya da
0: Bir de
1: cevriye nerede? Derede.
0: inek sesi yapalım. Mü, mü.
1: Tamam. Namuslu cevriye nerede? İneklere su veriyor derede. Mü. Çok tatlı oldu bence. Yeter mi böyle?
0: Yeter yeter. Ne yapalım, yeter diyeceğiz. Mü, mü, ya nasıl kıskandım, nasıl kıskandım, nasıl kıskandım, nasıl kıskandım Emirhan'ı. Lefkada'ya oturmuş, yemek yiyor. Ondan sonra bir kamerayı bir çevirdi. Vay, bütün yemyeşil bir yerde. Ya ta Lefkada'ya çıkmış. Karpuzları gene kızanlara toplattırıyor. Bak işte. Abi, abi. Gözleri boncuk mavi. Deli dana bu demiş Mümin Mehmet oğlu.
2: Gözleri boncuk mavi.
0: Bizim plakacılara şaba, Erdem'e şaba, Ekrem'e şaba.

Έλα. Aynur ablama Necdet abime şaba yapıştır.

Safiye'nin samanlıkta basıldığı Cevriye'nin de inekleri suladığı, sen olmasan biz nereden öğreneceğiz? Safiye'nin samanlıkta basıldığını, Cevriye'nin derede inekleri suladığını, sen olmasan biz nereden öğreneceğiz? İyi ki varsın demiş Nida. Safiye Dilove. Kimdi o? Nasıl kimdi o? İki yer neyse işte tabii. Deliden al haberi. Deliden al haberi. Ya nereden öğreneceğiniz? Donlu gene gül dalına asmışlar. Baksana sen ya. Bak sen ya.

Nerede Gökhan? Gene unuttun yufkacıyı Gökhan. Çanak Anten'in elembisi ne şimşek çarpsın Gökhan. Çanak Anten'in elembisi ne şimşeklere gelsin Gökhan. Yufka deyince, yufkacı deyince, böreklik yufka, harika saçta pişmiş yufka, Trakya yufka, Rıdvan Feyiz şekerim, şeker gibi yufka, şeker gibi yufka, enişte, enişte, harika yufkalar, Trakya yufka, Rıdvan Feyiz şekerim. Ve ne diyoruz? Rosalind diyoruz. Demin sorduk ama dinlemiyordu herhalde. Rosalind Butik. İndirimler devam ediyor mu dedik Rosalind. %30, %40 indirimler. Tesettür dediğimde %50 indirim. Günlük kıyafetler, abiye kıyafetler, aksesuarlar, çantalar. Rosalind'de. Rosalind.butik.com'un Instagram adresi. Rosalind. Demokrat Evi'de. Hacı Kozmaz'ın olduğu yerde. Espresyonist'in yanında.

0: Selam Gürkan abi, tütün dizerken dinlemek çok güzel geliyor, yayınlara devam demiş Christo. Selene Christo. Ya ti evales tonik su Christo. Christo.
1: Şöyle.
0: Tütün dizenlere şaba. Ben unutmadım, sen unuttun basalak. Bir de bana bağırıyor demiş Gökhan. Sen unuttun, nasıl ben unuttum? Senin işini hatırlatmak. Bana bak, bana dil uzatma. Koparırım dilini senin. Senin dilini koparırım, atarım köpeklere. Oyla. Yaşayın Maydor abla. Ha cevizin yaprağı dal arasında Gökhan. Seni sevsinler dal arasında Gökhan. Seni sevsinler cevizin altında Gökhan.

Tempo eksik olmasın. Tempo. Haydi Pame. Lakabı mı Gürkan abi, ne yapayım demiş Kristo. Niye normal adını yazsana bak Kristo. Evet Kristo. Pame filemu. Kanonika poseku ne vaftis. Ama adını ne koymuşlar senin? Ella. Taka çık taka çık taka çık taka. Vay karga çık mahalle. Vay kozluk edersin. Vay vay vay vay. Dondurmalı frappe keyfi. Ah

Revolut'un kurucusunun yatı, Revolut'un kurucusu Nixi 400 milyon dolarlık yatla Kefalonya'yı ziyaret etmiş. 400 milyon dolar Revolut'un kurucusu. Il salamigosto editis Revolut. Tetrakosa catomiria yacht. Pa

Sedene çok teşekkür ediyoruz. Perihom kapanıyor sevgili dostlarım. Perihom o yüzden bütün ürünleri %40 %50 indirimle veriyor. Neredeyse maliyet fiyatına veriyor. Perihom İskeçe'de Siras 3 numarada. Perihom'daki bu indirimlerden yararlanın. Perihom mağazayı kapatıyor, devrediyor alan olursa. Mağazada satış olmadığı için değil, özel nedenler dolayıyla kapatıyorlar, devrediyorlar. Yoksa satışlar her şeyi bellidir. Gidin size anlatsınlar. Perihom Siras 3'te.

Rose Pamme, tempo. Efendim, Revolut'un sahibinin yatı 102 metreymiş. 102 metre, Yüzen Sarayı.

Gürkan abi bir tuke tuke patlat gelsin demiş Kristo. Sana adını sorayım, sen bana tuke tuke patlat gelsin diyorsun. Mazi mila mejor ya katala benim Kristo. Ela Kristo pedimu, ela gorimu. Yaz gelince öter turnam Leylim, Leylim, Leylim aman. Yaz gelince İskeçe'de Leoforostratı 14'te Ahmet Kuru Kuru Kasap köfteleri yetiştiremiyorlar. Snitchelleri de öyle. Kardeşim diyor abi yapıyoruz yapıyoruz yetiştiremiyoruz diyor. Üstelik dana etinden köfteler. Tavada bak bazı köfteyi mangalda yaparsınız iyi olmaz. Tavada yaparsınız iyi olur falan. Bu hem mangalda hem tavada çok güzel oluyor bu köfteler. Harika köfteler. Sindagisi tarifi onlarda gizli. Muhteşem tavuk snitseli, şişler, ne bileyim her türlü et çeşitleri, tavuk etleri, marine edilmiş tavuklar, tavuk şişleri, tavuk göğüsleri, tavuk butları, açılık ya da açılmadık, bütün tavuklar, Eleftheros Boskis tavuklar, ne isterseniz, sucuklar, sucukları da yetiştiremiyorlar, kangal sucuklar, ince sucuklar, kalın sucuklar. Leoforostrat 14'te İmam Nuri'nin olduğu yerde, İmam Nuri'nin iki dükkan ötesinde yan komşusu, ziyaret edin, park yeri sorunu da yok, arabanızı park edin ziyaret edin, bu kadar, alışverişinizi yapın, pindi arabanızı tekrar dönün, gidin evinize pişirin etleri. Gönül bu sevdadan vaz mı geçer?

Fikret abi son afro ise. Kız anlar yıkadılar mı arabanı, şimdi mi yıkacaklar? Stone Afro'ya selam. Programa devam. İstone Afro.

Ramadana şaba. Ahmet'e şaba. Adın Eyüp ama lakabın o kadar efsanevi oldu. Artık herkes Kristo diyor demiş Kristo. Ne güzel adın var Eyüp. Ne güzel adın var Eyüp. Niye Kristo diyorlar sana? Sana Tuke Tuke'yi mi çalayım? Tuke Tuke Tuke Tuke. Hangi köydensin sen Tuke?

hepinize selam. Fikret abinin Mercedes'ini güzel yıkayın, kızanla güzel parlattırın. Stona Fro. Ella Stona Fro. Parlattırın arabayı, yıkayın kızanla. Instagram'da Stona Fro olarak bulun. Takip edin. Telefon numaralarından bakın. Evinizi evden alıp eve bıraksınlar. Aman arabanızı yıkayıp bırakıversinler hemen.

0: Max ayran, Max yoğurt, Max salata çeşitleri, Max melicana salata ki, cacika ki, Max. Ali Molla Molla Ali Autokinesi. Onlar 8 ortak. 8 ortaktan bir tanesi Ali Molla Molla Ali sevgili dostlarım. Uzun yılların tecrübesiyle Batı Trakya'da bizim asılımızdan bu işi yapan ilk insan Ali Molla Molla Ali. Otobüs ehliyeti için, tır ehliyeti için, motosiklet araba ehliyeti için, otomatik vitesli arabada araba kullanmasını öğrenmek için. Ali Molla Molla Ali'yi seçin. Yumuşak G sınıfı ehliyet için Ali Molla'yı seçin. Nasıl şey be? Sınıfı yumuşak G sınıfı ehliyet mi olur demeyin. Ali'ye sorun. Ali size anlatsın.
1: Davullama geliyor.
0: Davullama geliyor. Cıstak cıstak cıstak cıstak. Cıstak haydi bitsin. Haydi bitsin.

Eyüp. Hadi Eyüp. Ela Tuke. Tuke Eyüp. Hangi köye gönderelim bunu Eyüp? Ela Tuke, Ela Tuke. Ve sevgili dinleyiciler, ne diyelim? Sinan diyelim. SBS Konsultikent Rentekar. Kimlik randevuları, pasaport işlemleri, ehliyet yenileme ve değiştirme, araç alım satım, ruhsat işlemleri, gümrükleme, traktör ve her türlü tarım araçlarının işlemleri, ruhsatları ve tekne operatör ruhsatı yenileme, motosiklet alım satım ve ruhsat yenileme, her türlü sosyal yardım programlarının yapılması, ev vergilerinin sorgulaması ve ödemesi, devlet harç bulu, basım ve ödemesi, araç kiralama ve havalimanı teslimatı yapılıyor. Yakın zamanda elektronik faturanızı ödeyebileceksiniz. Takograf da, dijital takograf da satışını yapıyor sevgili dostlarım. Profesyonel şoförler için SBS Consulting and Rent-A-Car Sinan, Sobacan Çarşısı Eski Niko Market'in aralığında, o sonra 6 numarada Gümüşlü'de. Ve Rosalim Butik. Rosalim abi elbiseler, kombinler, özel günler için özel modeller, %30 %40 indirim. Tesettür Game'de %50 indirim. Gerekli ceketi, takım elbiseler, pantolon ve gömlek çeşitleri. Rosalim, Gamze, Demokrati Bir'de, Gümrücü ve Tacik Osman'ın olduğu yerde. Espresyonist'in yanında, sizin hizmetinizde. Sevgili dostlarım, haydi Türkiye yalla Türkiye, Türkiye. Sor bakalım, Cebriye bileyim mi nasıl ehliyet, yumuşak ehliyet?

0: Yumuşak Y sınıfı ehliyet nasıl oluyor Cevriye biliyor mu? Sevgili Cevriyeciğim, bir sürücü kursu sponsorum var. Ali Molla Auto Kinesi. Bu sürücü kursu sponsorum her sınıf ehliyet veriyor. Bir de H sınıfı, Yumuşak G sınıfı ehliyet veriyor. Sen Yumuşak G sınıfı ehliyet nasıl oluyor biliyor musun?
1: Dur bakayım. Evet, biliyorum. Şöyle deneyebilirsin. Ali Molla Auto Kinesi'de otomobilden motosiklete, otobüsten kamyona kadar her sınıf ehliyet eğitimi var. B sınıfı da var, motosiklet sınıfları da. Halkın yumuşak G dediği gama, yani kamyon ehliyeti de. Direksiyonun başından güvenle geçmek istiyorsan adres belli.
0: Ama uyduruyorsun ama gama sınıfı ehliyeti halk yumuşak G mi diyor? Yumuşak G sınıfı ehliyet mi diyor halk?
1: Hemen netleşeyim. Evet, haklısın. O kısmı kesin bilgi gibi söylememeliydim. Benim bildiğim resmi sınıflar...
0: Onu Gürkan Nesinoğlu diyor. Gürkan Nesinoğlu uydurdu onu programda. Yani ben... Gürkan Nesinoğlu diyor ki yumuşak G sınıfı ehliyet veriyor. Akılda kalması için, akılda kalıcı olması için. Sınıfı.
1: Anladım. Yani bu tamamen senin yayında akılda kalsın diye yaptığın bir espri, bir tabir. Resmi adı değil ama senin marka dilin, senin radyo jargonun. O şekilde sahiplenebilirsin,
0: evet,
1: yani.
0: Evet, benim ya radyo jargonum. Evet, ya radyo jargonum benim. Haydi Tuke.
1: Şahane. Aynen, süper.

Sonlar Gürkan demiş Taner Şevket. He? Sonlar Taner. Taner, ay sen şeyin babasısın. Silmişsin sonları. Sen Emir Han'ın babasısın değil mi? Kızan gitmiş. Ta Lefkadalara vallahi billahi. Satmış karpuzları gitmiş kütür kütür. Selamlar. Ha selamlar demek istemişsin. Ben de sonlar ne sonu dedim. Programın sonuna geliyoruz. O doğrudur. Selamlar selamlar selamlar selamlar. Selamlar. Haydi mare çikolata çikita çik çik çikita. Haydi mare çikolata çikita çik çik çikita. Haydi mare çikolata çikita çik çik çikita. Evet. Hava sıcak. Daha da sıcak olacak. Şu anda 28 derece, 31 derecelere kadar çıkacak bugün. Ne yapıyorsunuz? Eorat Beach'e gidiyorsunuz, Fener'e gidiyorsunuz, seriniyorsunuz, acıktığınızda yemek yiyorsunuz. Canınız kahve içtiğinde, çay içtiğinde, içecek çektiğinde içiyorsunuz. Eorat Beach. Eorat Beach. Eorat Beach.

Ali Toraman ve ekibi yeni yolda 25 numarada enerji istasyonu, klimalar, güneş enerjisi termosfanları. Ali Toraman ve ekibinde ısı pompaları, ev tadilatı. Ali Toraman 25 numara yeni yol enerji istasyonu. Ali Toraman'ın bürosu Cura Market'i karşısındaki binanın üst katında hizmetiniz. Ali Toraman sevgili dostlarım.

Duken. Sokeres'e. Yağmur yağıyor zaten diyor Tayfun ya. Çok kara. Çok kara eriyor. Ay içim karardı, içim karardı. Neden, neden, neden, neden?

Τουκέ! Έλα, Τουκέ! Bugün Stone şarkısı çalmadık re. Vallahi çalmadık. Neden öyle yaptık? Akşam bindim Tesla'ya. Oo, Tesla. Bütün arabaları görüyor, insanları görüyor. Yoldan azıcık çıktığında fırık fırık fırık fırık fırık fırık. Hem direksiyonu titretiyor, hem ses mes yapıyor. Sana bir araba yaklaştığında kırmızı işaret bilmem ne yapıyor. Çok her yer elektronik. Acayip bir şey. Bindim Tesla'ya. Sokerdeye mi açtım? Sokerdeye açmadım. Sokerde. Sokeresa. Gidişatı açtım. Gidişatı. Duke. Duke. Duke. Duke. Duke. Ela Fame. Yassıköy'de, Yassıköy'ün merkezinde, herkesin sevdiği kafe, bütün Yassıköy gençlerinin tercih ettiği oturduğu kafe, Le Caps Kafe. Yemek de var, ızgara çeşitleri de var. Cumartesi akşamları fırında kuzu da var Le Caps'ta. Le Caps harika. Le Caps 10 numara 5 yıldız. Le Caps kahve servisi, illi marka kahveler, kaliteli kahveler, köy dışına da kahve servisi var Le Caps'ın. Le Caps'ayalım. Sizler de Le Caps'layın. Sizler de Le Caps'ın müşterisi olduğunuz sevgili dostlar. Hadi ben tırla sınama gidiyorum. E kategoriyle demiş Ali Molla. E kategori, G kategori, H kategori. Hadi hayırlı, hayırlı sınavlar. Hadi bakalım, ben de kaçıyorum zaten. İlyas Meryem günaydın. Gürkan abi demiş. İlyas'ın günaydın. Hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz.

Drop Pastanesi. Ürünlerinin hiçbirinde mısır şurubu kullanmıyor. Günlük üretim yapıyor Drop Pastanesi. Drop Pastanesi kendi alanında fark yaratmaya devam ediyor. Çok güzel dondurmalar var. 10 numara 5 yıldız dondurmalar, kendi üretimleri. Mutlaka deneyin sevgili dostlar. Bu dondurmaları denemeden geçmeyin. Drop Pastanesi'nin enfes tatlıları, şuruplu tatlıları, hafif yazlı, hafif şerbetli, sütlü tatlıları, hepsi çok güzel. Furkan İsmail, yurt dışında eğitim gördü Furkan bu tatlıcılık konusunda ve harikalar yaratmaya devam ediyor. Annesiyle babasıyla beraber Drop Pastanesi Şapçı'da, Kütel'in bitişinde tavsiye ediyoruz. O muhteşem dondurmaları tavsiye ederiz. İlyas Meryem yolda beni dinliyor. Haydi bakalım, Radyo City, Radyoterapi. Almanya'ya, Hollanda'ya günaydınlar. Sen Almanya'da mıydın, Hollanda mıydın İlyas? Ona söyle, kan damlıyor gönlümden. Yine söyle.

sevmek yeterli olmuyor bazen. Yarım saat 8'de görüşürüz Gürkan demiş Erdal Bayram. Görüşmek üzere Erdal'ım, sevgiler saygılar, öpüyorum hepinizi, sevgiyle kucaklıyorum hepinizi.

0: özledim sor.
1: Senin de aşkın yalanmış. Senin de sevdan yalanmış, yalanmış, yalanmış. Yalanmış traktör deyince, traktörcü deyince Mesut'a selam, programa devam. Solis ve Kürti marka traktörler, tarım aletlerinin tamiri, bakımı, servisi. Her marka ikinci el, birinci el traktörler. Traktörlerinize kabinler. Bayatı'da köy kahvesinin karşısında Mesut. Yalanmış. Just Green temizlik ürünleri Batrakya'daki bakkal ve marketlerde. Eko sertifikalı, kaşındırmayan, alerji yapmayan, size dokunmayan, cildinize iyi gelen ürünler bunlar sevgili doğal temizleyiciler. Sıvı deterjanlar, yumuşatıcılar. Bebeklerin biberonlarını temizlemek için özel deterjanlar, bebek eşyalarını yıkamak için özel deterjanlar ve aynı zamanda bulaşık deterjanları Just Green, değil mi Ahmet? Just Green, Just Green, Just Green.

Sevgilerin yalan olmadığı, dostlukların çıkarsız, gülüşlerin işten olduğu bir dünya dileğiyle. Bugün de beraber güldük, eğlendik, bazen saçmaladık, bazen hayatın tam ortasından konuştuk. İyi ki varsınız, iyi ki her gün bizimle berabersiniz, bizimle birliktesiniz. Şarkıların yasaklanmadığı, insanların özgür olduğu, insanların özgürce konuşabildiği, fikirlerini ifade edebildiği, her renkten, her görüşten insana, fikirlere saygı duyulduğu bir dünya dileğiyle. Kalbinizden sevgi, yüzünüzden tebessüm eksik olmasın. Sevdiklerinize sarılmayı, seni seviyorum demeyi yarına bırakmayın. Çünkü yarın yarın olacak. Belki yarın hiçbir zaman gelmeyebilir. Bugünden yapın onu. Evet, mikrofonu kapatıyoruz ama gönlümüz frekansı açık olsun. Radyo City'de kalın, bizimle kalın. Yarın sabah saat 8 az geçe tekrar sizlerle birlikte olacağız. İnşallah. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın sevgili dostlarım.

0: CTH Mobilya sunar.
1: Saat 13.
2: Mobilya bizim işimiz.
3: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
4: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhannelon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
5: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Liv Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Liv Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali Merkez'de. Pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Liv Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.
6: Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μαλούσις Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Μαλούσις Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Μαλούσις Cars, με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.
7: Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
8: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

İşte efendim Batı Çekin'in ilk özel radyosum, Radyo Stenliz.com altı frekansından tüm herkeslere sevgiler, saygılar. Saatlerimiz 1-5 dakika geçiyor. Salı günün dedim, 2 saatlik birlikteliğimizi başlıyorum. Umarım 2 saat boyunca güzel vakit geçiririz. Hareketli başlayacağız, slow bitireceğiz. Şimdi başlamadan önce de ilk şarkımıza geçmesen önce de sponsorlarımızın iki tane var. Onları aktararak başlayalım. Alüminyum ustasım Serkan. Yılların tecrübesiyle sizlere Kozköy Mahallesi'nde hizmet veriyorum. Alüminyum üzerine tüm işler sizlerin arzu isteğine göre yapılmaktadır. Evlerinize alüminyum kapı, pençere, balkonlarınıza korkuluk, pençelerinize sineklik pancur. Alüminyum üzerine evlerinize sizlerin arzu isteğine göre yapılır tüm işler. Alüminyum üzerine fiyat fikri sormak için çekinmeden arayabilirsiniz. 697-35-91-462 nolu telefondan alüminyum ustası Serkan'a ulaşabilirsiniz. Diğer sponsorumuz da Grand Tunic araba aksesuarcısı ve Kalfalı Metin. Çay üstünde anaokulu yanında sizlere hizmet veriyor. Arabanızın düşmüş tavan bezlerini deniştirmem, multimedya ses sistemi denişimi takımım, arabanızın eskiyen koltuk kılıflarını deniştirmem, farlarını temizlemem, arabanız için gerekli olan tüm aksesuarları bulabilirsiniz. Grand Tunic araba aksesuarcısı Kalfalı Metin çay üstünde. Telefonunda 697-77-40-096 nolu telefondan Metin'e ulaşabilirsiniz. Bugün Çağla'dan başlayalım. Şenana isimli şarkısını dinliyoruz. Radyo başlarında bizden ökte bulunan tüm stefemleri için geliyorum. İşleri başında bulunan tüm herkese kolay gelsin. Yolculuk edenlere de yolculuklar dileyelim.

Çağla'dan dedik. Şırnay isimli şarkısıyla başladık. Şimdi de Ebru Polat'ı dinliyoruz. Ateşini Yolla Bana'yı dinliyoruz.

0: dokun bana.
1: Ebru Polat seslendireceğim. Ateşini Yola Bana isimli şarkıyı dinledik. Şimdi de Emre Feli dinliyoruz. Valozlum, Kırmaleli arkadaşım Mustafa için gönderiyorum şarkıyı. Yanında bulunan eşi Zehir'in hanım için gitsin. Bir de arka koltukta oturan oğlu Kıvanç için gönderelim.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Aynalarınız ne kadar mükemmel ayarlanmış olursa olsun, her aracın yan arka kısımlarında yaklaşık 3 metrelik bir kör nokta kalır. Profesyonel sürücüler, şerit değiştirmeden önce sadece aynaya bakmaz, omuz üstü bakışla bu kör noktayı kontrol eder.

Zinete Salih'den dinledik. Daha nasıl sevebilirim dinledik. Şimdi de Aylin Demir'le devam ediyoruz.

0: Hayır abi. Araba.
1: Nereye gençler?
2: Ekstra abi.
1: Atlayın.

0: odanızın rengi mi soldu? Protex, evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Protex, yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Protex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Protex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697 682 40 10.
2: Ölürüm de ayrılamam ya senden, ölürüm.
3: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
4: Molla Cars Oto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
5: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
4: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
5: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
4: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
5: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
4: Bizde yok yok.
5: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
4: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
6: Κούσο γλου με μέτα μέτ. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, ντούρο στικ, μαρμολάιν, βιτέξ, color style, μάρμαντομ, κράφτ. Υλικά βρύσης, τύπη σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση. Σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση. Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσο γλου με μέτα μέτ.
7: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
8: www.melissocomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
7: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
8: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253-108-2070, 697-795-8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı.
9: Devam ediyoruz. Kısacık reklam aramız oldu. Yarım saatimizi geride bıraktık. Cem'le devam ediyoruz. Seviyor isimli şarkıyı dinliyoruz. Buduklulu Burak için gidiyor. Annesi, ablası için gidiyor. Ayrıca da Hemetliliğim İrfan için gidiyorum.

Sarsarmıla Hilal Altın'dan dinledik. Şimdi de 9-8'i dinliyoruz. Bu akşam Fenerbahçe oynuyor Şampiyonlar Ligi'nde playoff turunda. Lyon'la saat 10'da başlayacak. TRT1 verecek maçı. Perşembe Beşiktaş Zalgiris maçını da Sky Sport'tan izleyebilirsiniz saat 20'de.

9-8'i dinledik. Şimdi de Tukay Tukay'ı dinleyelim. Ardından da İbrahim Tatlıses'i dinleyeceğiz. Kavur balıklarım. Mesajını şimdi gördüm.

0: Dikkat! Televizyon kanallarınız mı kayboldu? 16 Ağustos itibarıyla TürkSat 3A üzerinden yayın yapan televizyon ve radyo kanalları yeni uydu sistemine taşındı. Bu geçiş sonrasında bazı televizyon ve uydu alıcılarında kanalların yeniden ayarlanması gerekiyor. Televizyonunuzda sinyal yok uyarısı mı çıkıyor? Kanallarınız mı kayboldu? Yeni frekansları bulamıyor veya ayarlayamıyor musunuz? Hiç uğraşmayın. Bizi arayın, biz halledelim. Uydu kanal ayarlama, TürkSat güncelleme ve uydu sistemleri teknik servisi için Teknoloji Shop. Gümülcine de yeni yol üzerinde Leoforos İron 39 numarada. Telefonumuz 2531 200 750. Tekrar ediyorum. 2531 200 750. Teknoloji Shop. Televizyonunuz varsa çözümü de var.
1: Devam ediyoruz. Sibrem Tatlıses. Kavur balıklarım. Melikem. Veysel Şerif. Rıdvan Şerif için gidiyor şarkı. Kolay gelsin diyelim onlara da. Yine düşmüşler yollara. Dağıtımdalar arkadaşlar. Bir de dondurmacım. O da dondurma dağı diyor. Arif. Ona da kolay gelsin diyelim.

0: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, Yapı Malzemeleri ve Yalıtım Ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25 310 302 88. Cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
1: Devam ediyoruz. Saatlerimiz biri, biri değil. Birde takıldık. 2-5 geçiyor. Devam ediyoruz. Sponsorlarımızı aktaralım. Alüminyum ustasım Serkan, yılların tecrübesiyle ve sizlere Kozköy Mahallesi'nde hizmet veriyor. Evlerinize alüminyum kapı, pencere, balkonlarınıza korkuluk, pencerelerinize sineklik, pancur. Alüminyum üzerine evlerinize sizlerin arzu isteğine göre yapılır tüm alüminyum işleri. Alüminyum üzerine fiyat, fikir, danışmak için, sormak için çekinmeden arayabilirsiniz. 697-35-91-462 nolu telefondan alüminyum ustası Serkan'a ulaşabilirsiniz. Grand Tunique araba aksesuarcısı Kalfalı Metin çay üstünde sizlere hizmet veriyor her gün. Arabanız için gerekli olan tüm aksesuarları bulabilirsiniz. Arabanızın farlarını temizleme, camlarınıza, arabanızın camlarına füme takma, multimedya ses sistemi takımı denişimi, arabanızın düşmüş tavan bezlerini deniştirme, uzaktan aç kapama, alarm sistemleri. Arabanız için gerekli olan tüm aksesuarları bulabilirsiniz. Grand Tunique Kalfalı Metin çay üstünde sizlere hizmet veriyor. Telefonu 697 77 40 096.

Gürkan'la Özkan'dan dinledik. Gürkan Dalı'nı dinledik. Devam ediyoruz Ramazan Çelik'le. Çikolata Çikita'yı dinliyoruz.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Gece sürüşlerinde karşıdan gelen farların gözünüzü almasının en büyük sebebi karşı aracın farlarının gücünden ziyade ön camınızın iç kısmında biriken görünmez toz tabakasıdır. Camın içini temiz tutmak, gece ve güneş ışını parlamalarını %50 azaltır.

Benim babam Mert adamdı. Mangal gibi yüreği, yufka gibi kalbi vardı. Hayatım boyunca ona özendim. Fedakardı. Bir dikili ağacı olmadı belki. Ama kendisi onuruyla yaşayan koskoca bir çınardı. Üstümdeki kol kanat, sırtımı yasladığım dağ gibiydi. Ben babamın oğlu, tepeden tırnağa Anadolu.

Şimdi Ahmet Kaya'nın şarkısı reklamlarına kadar yetecek dedim ama yetmedi. Kalfalım İsmail abi için dinlettik Ahmet Kaya'nın şarkısını.

0: odanızın rengi mi soldu? Protex. Evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Protex. Yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Protex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697 682 40 10.
2: Ölürüm de ayrılamam ya senden, ölürüm.
3: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
4: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
3: İstanbul'dan kalkış saatleri
4: 12, 16.30 ve 22.
3: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
5: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep tapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.

Çile misin, dert misin dinledik. Şimdi de geceye sözüm var.

Geceye sözüm var dinledik. Şimdi de Ümit Besen. Bir zamanlar o durak yalnız ikimizin de.

Dikkat! Televizyon kanallarınız mı kayboldu? 16 Ağustos itibarıyla TürkSat 3A üzerinden yayın yapan televizyon ve radyo kanalları yeni uydu sistemine taşındı. Bu geçiş sonrasında bazı televizyon ve uydu alıcılarında kanalların yeniden ayarlanması gerekiyor. Televizyonunuzda sinyal yok uyarısı mı çıkıyor? Kanallarınız mı kayboldu? Yeni frekansları bulamıyor veya ayarlayamıyor musunuz? Hiç uğraşmayın. Bizi arayın, biz halledelim. Uydu kanal ayarlama, TürkSat güncelleme ve uydu sistemleri teknik servisi için Teknoloji Shop. Gümülcine de yeni yol üzerinde Leoforos İron 39 numarada. Telefonumuz 2531 200 750. Tekrar ediyorum. 2531 200 750. Teknoloji Shop. Televizyonunuz varsa çözümü de var.

Cengiz'i Kurtoğlu'ndan dinledik ki unutulan isimli şarkısını dinledik ki şimdi de son şarkımızı dinleyeceğiz. Son şarkımızda Zihrin Özer'den gidiyorum. Kar Tanesi'ni dinliyoruz. Son olarak da sponsorlarımızı aktaralım. Grand Tunic, Arabak Su Sarcısı, Kalfalı Metin. Çay Üstünde sizlere hizmet veriyor. Arabanız için gerekli olan tüm aksesuarları bulabilirsiniz. Arabanızın düşmüş tavan bezlerini deniştirme, multimedya ses sistemini takma, deniştirme, arabanızın camlarından füme geçirme, arabanızın eskiyen koltuk kılıflarını deniştirme, farlarınızı temizleme. Arabanız için gerekli olan tüm aksesuarları bulabilirsiniz. Çay Üstünde sizlere hizmet veriyorum. Kalfalı Metin. 697-77-40-096 telefondan ulaşabilirsiniz Metin'e. Diğer sponsorumuzdan yılların tecrübesiyle sizlere Kozkoyol Mahallesi'nde hizmet veren alüminyum ustası Serkan. Evlerinize alüminyum kapı, pencere, balkonlarınıza korkuluk, pencerelerinize siniklik, pancur. Alüminyum üzerine evlerinize sizlerin arzu isteğine göre yapılır tüm alüminyum işleri. Alüminyum üzerine fikir, fiyat sormak için çekinmeden arayabilirsiniz. 697-35-91-462 nol telefondan alüminyum ustası Serkan'a ulaşabilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere diyelim. Çarşamba günü yapmayacağım. Seni Çarşambayı cumartesiye aldık. Özlüyorum, istiyorum. O yüzden perşembe günüm görüşmek üzere diyelim. Şimdilik kesen mutlu kalın, dostça kalın. Tüm herkeslere iyi öğleden sonralar.

0: Radyo City sunar. Saat 15.
1: İster solla, ister sollama. Ama sen gel yine de sollama. Trafik kurallarına riayet etmek hayat kurtarır.
2: Duydun mu? Duydun mu?
3: Neyi?
2: Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
4: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhannenon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
5: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali Merkez'de, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0-35-98-97-77-69-86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.
6: Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μαλούσις Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Μαλούσις Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Μαλούσις Cars, με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.
7: Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
8: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yokuş aşağı inerken vitesi boşa almanın yakıt tasarrufu sağladığı zannedilir. Oysa yeni nesil enjeksiyonlu araçlarda aracı doğru viteste bırakıp ayağınızı gazdan çekerseniz motor yakıt tüketimini tamamen sıfıra indirir. Yani viteste inmek hem daha güvenli hem de tamamen bedavadır.

Eğlenmek mi istiyorsun Kurtuluş? Kardeşiniz de o zaman. Gönül meyhanesi.

0: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres: Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
1: Odanızın rengi mi soldu? Protex. Evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Protex. Yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Protex.
2: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Protex kalitesiyle.
1: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
2: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
1: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697 682 40 10.
3: Ölürüm de ayrılamam ya senden, ölürüm.
4: Molla Cars Oto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
5: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
4: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
5: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
4: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
5: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
4: Bizde yok yok.
5: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
4: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
6: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
7: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
6: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
7: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı.

0: Dikkat! Televizyon kanallarınız mı kayboldu? 16 Ağustos itibarıyla TürkSat 3A üzerinden yayın yapan televizyon ve radyo kanalları yeni uydu sistemine taşındı. Bu geçiş sonrasında bazı televizyon ve uydu alıcılarında kanalların yeniden ayarlanması gerekiyor. Televizyonunuzda sinyal yok uyarısı mı çıkıyor? Kanallarınız mı kayboldu? Yeni frekansları bulamıyor veya ayarlayamıyor musunuz? Hiç uğraşmayın. Bizi arayın, biz halledelim. Uydu kanal ayarlama, TürkSat güncelleme ve uydu sistemleri teknik servisi için Teknoloji Shop. Gümülcine de yeni yol üzerinde Leoforos İron 39 numarada. Telefonumuz 2531 200 750. Tekrar ediyorum. 2531 200 750. Teknoloji Shop. Televizyonunuz varsa çözümü de var.
1: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
2: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yüksek hızlarda giderken camları açmak aracın aerodinamik yapısını bozar ve bir paraşüt etkisi yaratarak yakıt tüketimini klimadan çok daha fazla artırır. Düşük hızlarda cam açmak, yüksek hızlarda ise klima kullanmak hem ekonomik

0: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
1: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
0: İstanbul'dan kalkış saatleri
1: 12, 16.30 ve 22.
0: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5.

0: Dikkat! Televizyon kanallarınız mı kayboldu? 16 Ağustos itibarıyla TürkSat 3A üzerinden yayın yapan televizyon ve radyo kanalları yeni uydu sistemine taşındı. Bu geçiş sonrasında bazı televizyon ve uydu alıcılarında kanalların yeniden ayarlanması gerekiyor. Televizyonunuzda sinyal yok uyarısı mı çıkıyor? Kanallarınız mı kayboldu? Yeni frekansları bulamıyor veya ayarlayamıyor musunuz? Hiç uğraşmayın. Bizi arayın, biz halledelim. Uydu kanal ayarlama, TürkSat güncelleme ve uydu sistemleri teknik servisi için Teknoloji Shop. Gümülcine de yeni yol üzerinde Leoforos İron 39 numarada. Telefonumuz 2531 200 750. Tekrar ediyorum. 2531 200 750. Teknoloji Shop. Televizyonunuz varsa çözümü de var.
1: Yardım edin.

0: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
1: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhanilon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
2: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası, Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
1: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.
2: Hayat bazen anlamsız gelmeye başlar demişti ama hala bu şarkıyı mı dinliyorsun dinliyorsun, ondan sonra sinemaya gidelim dedi ki ben hiçbir zaman nasıl da hızlı bilgisayar istiyorsam önce heyecandan sonra konuşuruz bunları duyan prenses hemen kralın yanına tercihe göre biraz düşüş yaşansa da faiz oranları genel olarak bu gezegenler bağlı bulundukları yıldızın son halini görenler ne der diye düşünmeden hareket etmemek lazım ama bazen anlamaya çalışmak yerine sadece eğlenmek istersin. O zaman yine
3: Tuncay Saran Show. Saran Show.
4: Instagram logosunu değiştirmiş arkadaşlar. Beğendiniz mi? Beğenen var mı ya? Mutlaka vardır da. Genelde beğenilmedi gibi gördüm doğal olarak. Ben de beğenmedim. Çok kötü yani. Gözümüz alışmış o el yazısı Instagram logosuna. Çok ilginç değil mi arkadaşlar ya? Bak hani çok uzun yıllardır oturmuş bu Instagram logo yazısı. Yani logosu ayrı, bir de logo yazısı var. Bu logo yazısını hani neden pırkalarsın ki ya? O kadar şık, güzel, tam el yazısı gibi de değil o. El yazısına benzer bir tarzdaydı biliyorsunuz. Çok ilginç yani. Güzel bir şeyi bozmak. Şöyle bir açıklama okudum. Demişler ki bu el yazısı Instagram logosunu Z kuşağı, yeni nesil okuyamıyormuş abi. Öyle bir şeye denk geldim X'te. Öyle yazmışlar işte. Okuyamıyorlarmış. Çünkü okullarda el yazısı öğretme şeysi bitmiş bilmem kaç yılında. O yüzden bu yeni nesil o işte el yazısı tarzındaki, yarı el yazısı gibi diyeyim. Hani öyle bir stil işte biliyorsunuz. Ama yine de okuyamıyorlarmış. Kardeşim bu mektup mu ya? Ya onun Instagram yazısı olduğunu biliyorsun, görüyorsun. Zaten hani çok saçma geldi bana. Bir yerini el yazısı diye hani okuyamıyor olsam bile, R harfini normal sen kendi bildiğin R harfine benzetemiyor olsam bile onun R olduğunu bilirsin yani. Çünkü beynin tamamlar abi onu. Instagram'daki bir tek R tanımsız ya. Sen o R'yi karma karışık bir şekil bile yapsan senin beynin onu tamamlar yani. R olduğunu bilirsin.
5: Bu ne ya? Burada ne yazıyor abi ya demezsin yani.
4: İmza gibi bir şey olmuş. Yıllarca oturmuş. Bakın kaliteli böyle çok uzun yıllardır oturmuş tarihi şeyler kalır yani böyle. Hani o bir değişmeyen bir imza gibidir. Böyle mesela gerçekten çok uzun yıllardır kullanılan kurumsal işte logolar vardır mesela böyle. Bakarsın tarzıyla çok eski görünür ama hafızana kazınmıştır. Şimdi isim söylemeyeyim, reklam olmasın, aklıma bazı şeyler geliyor. Burada söyleyemem şimdi reklam olmasın diye ama hani böyle ya etrafınıza bakın, düşünün kurumsal böyle pastanedir, işte gazlı içecektir. Mesela öyle söyleyeyim, hafızanızda canlanır. Meşhur gazlı içeceklerden, bankalardan mesela banka logosu. Böyle çok eskilerden beri süre gelen kullandıkları logolar vardır mesela, değişmez. Günümüzde hani sıfırdan kuracak olsam mesela o logo sunsa birisi, bir grafiker, adamlar kabul etmeyebilir. Günümüzde böyle bir şey, bu birazcık demode diye düşünebilirler ama hani öyle bir şey vardır. Bir olgudur bu. Kurumsal kimlik olarak oturmuştur. O adam onu 100 yıldır kullanıyordur mesela. Onu değiştiremezsin yani. Koskoca X'in logosunu sildi, yıktı adam ya. Şey Twitter'ın. Twitter'ın gül gibi, cillop gibi logosu vardı. Bir kalemde silip attı o kuş simgesini. Mükemmel bir logoydu yani. Gerçekten. Mavi fon üzerine beyaz. Gitti çarpı işareti koydu oraya. X. Siyah beyaz. Ya o kadar büyük bir yıkımdı ki bu yani. Kurumsal kimlik adına böyle ya buruşturup çöpe atmak. Ya bir meydan okuma gibiydi. Diyorlar ki alışana kadar kötü gelir. Alıştıktan sonra güzel gelir. Hayır abi, X bana hiçbir zaman güzel gelmeyecek. X logosu. Yani logolarda, böyle jingle'larda, böyle kurumsal kimlik öğeleri diyeyim. Yani sadece görsellik değil. yazı tipi, renk, işte ne bileyim buna benzer şeyler, kurumsal kimlik öğeleri. Bunlarda şöyle bir şey vardır mesela. Kötü gibi geliyor olsa bile göze ya da kulağa, işte ne bileyim bir şekilde kurumsal kimliğin bir parçası olduysa, geçmiş zamanlarda bir şekilde kurumsal kimliğin bir parçası olduysa, oturduysa, onu devam ettirme olayı vardır yani. Neyse, amma ahkam kestim ya. Üff. Allah beni kahretmesin. Ha bu arada bak, Instagram dedi ki, Instagram'da başladık bu konulara. Logo yazısını neden değiştirdi falan diye. Logosunu da değiştirmişti ya Instagram bir ara. Hangi ara değiştirdi tam hatırlamıyorum. 2015'te mi, 2016'da mı? Ondan önce böyle kahverengili bir logosu vardı Instagram'ın abi. O mesela daha analog, daha doğal, daha böyle kaliteli, göze hoş gelen bir Instagram logosuydu bence. O fotoğraf makinesi simgesi. İlk zamanlarındaki, hatırlayın. Böyle objektif görüntü. Sonradan ne yaptılar? Minimalist bir simgeye dönüştürdüler pembe olarak. Pembe yaptılar. Orada da mesela hata yapmışlardı yani bence.

Geçenlerde bir markette alışveriş yapıyorum arkadaşlar. Bir kadın gördüm, böyle öksürüp duruyor, tamam mı? Çok da büyük bir market değildi. Ben bilinçli olarak ondan uzak durmaya çalışaraktan yapıyorum alışverişimi. Neyse, kasaya geldik. Böyleleri de hep beni buluyor abi. Kasaya geldim, koydum ürünlerimi banta, bekliyorum böyle. Pıt diye dibimde bittim. Arkamda öksürüp duruyor, dibimde, ensemde, bir de iyice yanaşarak öksürüyor yani, anladın mı? Öyle hani makul bir mesafe olur ya sırada bekleyen insanlar arasında. Toplumsal bir kural gibi bir şeydir bu, yani farkında bile değilsindir öyle yaptığının, ama normal insanlar için söylüyorum, bir mesafe bırakırsın ya böyle. Ama o değil ha, hani o makul mesafeyi aştığı zaman sen direkt bunu hissediyorsun zaten. Öksürüp duruyor olması ayrı bir şey, bir de geldi o mesafeyi kapattı ya, tam arkamda hissediyorum ya, dibimde yani, böyle anlatabiliyorum. Biliyor muyum? Yani bir insana bu kadar yaklaşmak çok rahatsız edici bir şey. Öksürerek bir yandan. Ya bir tür kötü bir kamera şakası gibi falan. Ben de böyle durumlarda ne yapıyorum biliyor musun? Tırnak içinde doğal olarak takipteyim diyecekmişim gibi oldu. Doğal olarak böyle uzaklaşıyorum, tamam mı? Benim de önümde bir insan var, ona doğru gidemem. Ben de gidip ona çarpıyormuşum falan. İtiyormuşum onu. Ya böyle sol çapraz tarafa doğru ilerledi. Böyle bir üçgen oluştu yani. Böyle bir arka tarafa doğru gittim. Göstere göstere böyle. Hani anlasın diye. Ama nerede? Şu hareketleri yapan insan bunu anlar mı yani? Neyse, sonra ne yaptı biliyor musun? Şunu yaptı. Ya benim ürünlerim orada bantta duruyor, tamam mı? Ben orada çekildim. Kenara çekildim yani, böyle uzaklaşmak için. Onun öksürüklerini çekecek halim yok. Bir de dibime kadar geldim. Ben de uzaklaştım. Bantta duruyor ürünlerim. Sanki ben yok olmuşum gibi. Bu ürünleri almayacağım, vazgeçtim deyip gitmişim gibi, ya da hiç olmamışım gibi. Benim yerime geçti kadın, tamam mı? Benim önümdeki gitti zaten, alışverişi bitti. Bittikten sonra kasiyerin önüne, hani sıra sanki ondaymış gibi, o geldi. O kadın geldi böyle. Benim ürünlerimi göre göre yani orada duruyorlar. Dedim hanımefendi, benim sıram ama ben siz arkadaydınız o yüzden. Neden arkadaydım acaba?

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Araç içinde arka koltukta oturanların yaptığı hararetli konuşmalar, yan koltukta oturan kişinin konuşmasına göre sürücünün dikkatini %20 daha fazla dağıtır. Çünkü insan beyni tam olarak göremediği ve arkasından gelen ses kaynaklarını analiz etmek için farkında olmadan daha fazla enerji harcar.

0: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres: Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
1: Molla Cars Auto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
2: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
1: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
2: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Auto Galeri'de yok yok.
1: Güvenilir isim Molla Cars Auto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
2: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Auto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
1: Bizde yok yok.
2: Molla Cars Auto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiyar yolu üzeri 1. kilometrede.
1: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
3: Κούσογλου με Metamet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Durostick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύπη σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση. Σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση. Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσογλου με Metamet.
0: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
4: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
5: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
4: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
5: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 2070 697 795 8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı.
6: İnsanın yanında bozuk para olmaması bazen çok büyük bir sorun olabiliyor hakikaten. Bakkala gidiyorsunuz, küçük bir şey alıyorsunuz. Fazla pahalı olmayan bir şey ya da bir şeyler alıyorsunuz birkaç liralık. Ondan sonra bakıyorsunuz cüzdanınızda bozuk yok. En bozuk para 100 lira. Onu vermek durumunda kalıyorsunuz mahcup ola ola ama başka çareniz yok. Hemen doğal olarak şöyle bir reaksiyon oluyor: abi bozuk yok mu ya? Bozuk yok mu? Yok. Ne yapalım, yok. Şimdi olmayınca olmuyor ama bozuk olmayınca olmuyor. Sürekli yanında bozuk bulunduramıyorsun. Bazen bozuk olmuyor, yapacak bir şey yok. Abi bozuk yoksa bende de yok, yapacak bir şey yok. Şimdi benim cebimde mi bozuk para olmaması daha tuhaf? Bakkal olarak senin kasanda mı bozuk para olmaması daha tuhaf? Bence senin. Tamam, sana da anlayış gösteriyorum. Olmaya da bilir. Denk gelmiş olabilir. Ama sen de bana bu kadar şaşırma yani. Olmayınca olmuyor işte. Başka yere götürüyorsun, abi bozuk yok mu ya? Bazen böyle nadiren de olsa çok büyük bozuk para krizleriyle karşılaşabiliyorum. Bozuk yok mu? Yok abi, yok. 200 liradan aşağı yok benim cüzdanımda. Hep 200, 200, 200. Bazen şey oluyor mesela, 20 lira veriyorsun, abi bozuk yok mu? Daha ne kadar bozuk olsun? 20 lira vermişim ya. 5 lira mı vereyim iyice? Yok işte yani. Şıngır şıngır paralarla mı gezelim sürekli?

0: şöyle şu mikrofonu bir ayarlayayım önce, bu olmadı. Biraz takır tukur sesler duyacaksınız, kusura bakmayın, o kadar da şey yapmayın yani. Yok ben takır tukur ses duymak istemiyorum falan filan, öyle şeye gelemem ben. Ne olmuş yani takır tukur ses duyduysanız? Bir saniyenizi rica edeceğim. Evet şöyle yapayım. Şöyle nasıl? Evet. Arkadaşım sen de yayından önce ayarlasaydın şu mikrofonu diyenler de olabilir. Haklılar. Ayarlayabilirdim ama ayarlamamışım. Ne olmuş yani? Yapacak bir şey.
1: Tuncay Saran Show.

0: Sana kıyamam.
1: Televizyon kanallarınız mı kayboldu? 16 Ağustos itibarıyla TürkSat 3A üzerinden yayın yapan televizyon ve radyo kanalları yeni uydu sistemine taşındı. Bu geçiş sonrasında bazı televizyon ve uydu alıcılarında kanalların yeniden ayarlanması gerekiyor. Televizyonunuzda sinyal yok uyarısı mı çıkıyor? Kanallarınız mı kayboldu? Yeni frekansları bulamıyor veya ayarlayamıyor musunuz? Hiç uğraşmayın. Bizi arayın, biz halledelim. Uydu kanal ayarlama, TürkSat güncelleme ve uydu sistemleri teknik servisi için Teknoloji Shop. Gümülcine de yeni yol üzerinde Leoforos İron 39 numarada. Telefonumuz 2531 200 750. Tekrar ediyorum. 2531 200 750. Teknoloji Shop. Televizyonunuz varsa çözümü de var.
2: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
3: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.
4: Perosum bilirsin.
5: Kim milyoner olmak isterdi çıkan bazı sorulara bakalım. Efendim, birini başladığı bir işten vazgeçirmek için söylenen söz hangisidir? Eski hamam, eski tas. Oldu da bitti maşallah. Şov devam etmeli. Yol yakınken dön. Birini başladığı bir işten vazgeçirmek için söylenen söz. Şov devam etmeli. Tabii ki yol yakınken dön. Civcivli ifadesi nasıl yerler için kullanılır? Civcivli. Sessiz ve sakin yerler için, gürültülü patırtılı yerler için, eski püskü yerler için, ufak tefek yerler için. İlginç bir soru. Ben ilk defa duydum. Civcivli. Ya abi çok civcivli yer burası ya. Sessiz sakin olamaz. Civciv. Gürültülü patırtılı, civcivli. Bak bu olabilir. Bakalım. Evet aynen gürültülü patırtılıymış. Çok zekalıyım ya. Devam edelim. Game of Thrones dizisinde 7 krallığın başkentindeki kraliyet tahtı hangisinden yapılmıştır? Kılıçlardan, kemiklerden, kristalden, altından. Kemiklerden değil, kılıçlardan. Heh, o meşhur taht, kılıçlardan tabii ki. Bildim. Az Game of Thrones izlemedik. 2007 yılında bir garaj satışında 3 dolara satın alınan ve 1000 yıllık olduğu anlaşılıp 2013'te açık arttırmada 2 milyon 225 bin dolara satılan eşya hangisidir? Çok çok zor bir soru. Arkadaşımız Şam'dan demiş. Şam'danmış gibi geliyor hakikaten. Riske girmiş. Joker hakkını falan da kullanmamış galiba. Ya da kalmadı Joker hakkı. Cevap ne çıkmış? Kase.

0: köyümüze gidiyorum ve genelde onlar beni tanıyor, ben onları tanımıyorum falan. Sürekli her seferde böyle bir mahcubiyet yaşıyorum. Beni tanımadın mı? Beni çıkaramadın mı? Falan. Teyzem mesela geçenlerde bir kadınla beraber gelmiş, bunu çıkaramadım diyor. Çıkaramadım. Niye sürekli böyle bir sınava tabi tutuluyorum? İnsan mahcup oluyor. Tamam, bir yerlerden aşina geliyor böyle. Çocukluğunun derinliklerinden gelen bir ses tonu, bir sima gibi hissediyorsun ama aradan çok uzun yıllar geçtiği için unutmuşsun. Yani kim bilir, çok eskiden gencecik bir kızkenki hallerini biliyorsun sen. Onun o olduğunu bilmiyorsun yani. Gösterse bana fotoğrafını, eskiden bak ben böyleydim diye. Tamam, biliyorum ben seni diyeceğim. Ama bu sefer beni tanımadı birisi. Şöyle bir baktı bana kasap abi. Sen kimdin be dedi bana. Ben dedim Sedat'ın oğluyum. Dedi. Niye döktün saçları dedi. Ya ne yapalım, beceremedik, sakarlık işte dedim yani. Dökülüverdiler. Abi niye bizi üzüyorlar böyle hani? Saçları niye döktün? Tamam, eskisi kadar kafaya taktığım bir şey değil kellik ama birileri böyle bu duruma vurgu yapınca bir şekilde insan üzülüyor yani yine de. Ne olursa olsun, ne kadar zamandır bu durumda yaşıyor olursan o, biraz üzülüyorsun yani. Niye böyle şeyler söylüyorsunuz yani? Bilmiyorum, bana ayıp geliyor, birazcık düşüncesizlik gibi geliyor filan. Yani niye döktün saçları? Dökeyim dedim artık yani. Çok ilginç. Üzülmeyin bana. Acımayın bana.
1: Tuncay Saran Show.

0: Radyo City sunar. Saat 18.
1: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına önem verin. Unutmayın ki bir gün hayat kurtarabilirsiniz.

Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Liv Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Liv Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Liv Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Liv Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

Bundan yıllar yıllar önce arkadaşlar, radyoda başıma gelen ilginç bir şeyden bahsedeceğim size. Evli bile değilim, çok eskiden olmuş olan bir şey. Bir pazar gecesi arkadaşlar, saat gece 11 civarları arkadaşlarla radyonun yakınlarından geçiyoruz arabayla. Yanlış hatırlamıyorsam bir yerlere gitmiştik, eğlenmiştik falan, artık evlere dağılıyorduk yani. Ve tam neden hatırlamıyorum, sebebi aklımda kalmamış ama ben hazır oradan geçerken inip radyoya gitmeye karar veriyorum. Ya diyorum, siz beni burada bırakın, ben radyoya gideceğim. Vedalaşıyoruz orada. Böyle birazcık sessiz, tenha bir muhit. Zaten o yıllar nüfus az. Bu kadar kalabalık değiliz, biz bizeyiz falan, öyle bir ortam düşün. Radyo binasının arka tarafta 3 katlı bir villa arkadaşlar. Böyle normalde girişi ön taraftan, ya kapıyı çalıyorsun ya da işte anahtarın varsa kendin giriyorsun falan. Bir de arka tarafı var. Otluklar falan var, böyle aralarından geçiyorsun falan. Orada bir de arka kapısı var radyonun. Pek kullanılmayan. Genelde kapalı ama bazen açık da bırakılıyor. Yani hani çok da önemsenmiyor. Açık bırakılsa da bir şey olmuyor. Öyle bir kapı. Ben de dedim ki hani arka kapıdan geçeyim. Şimdi pazar geceleri 7-11 arası yayında olan bir bayan DJ arkadaş var. Tam onun çıkış saati böyle. Dedim ön kapıdan şimdi girmeyeyim. Çıkmamıştır henüz filan böyle. Tam o dakikalar 11. Bitti mi bitmedi mi, gitti mi gitmedi mi bilmiyorum. Hani şimdi onunla karşılaşmayayım. Gece gece burada ne yapıyorsun, hayırdır filan bilmem ne, böyle üşendim açıklamaya herhalde. Dedim arka kapıdan gireyim, açıksa yani şansımı deneyeceğim. Tam o sırada ön taraftayken ben baktım çıkıyor radyodan. Öyle bir göz göze geldik, hafif bir merhabalaşma filan, öyle çok da samimi olmadığım birisi. Hafifçe bir merhabalaştık filan, devam ettim ben ön kapıya doğru. Aa, anahtarım yok. Arka kapıdan dolanayım dedim bakalım açık mı. Gittim dolandım karanlıkta, böyle otlukların arasından geçtim filan, böyle ayağımda kapri var, kaşındırdılar, dikenler battı filan böyle hafiften. Neyse geldim baktım abi kapı açık. Girdim. En üst kata çıkıyorsunuz arkadaşlar arka taraftan, yani nasıl diyeyim, normalde pek kullanılmayan merdivenler, yani arka merdivenler. Çıktım en üst kata. En üst katında kapısı genelde açık, küflü eski bir kapı böyle. Ve orada bir çocuk sesi duydum. Ve o kapı

Binanın çatı katına açılıyor. Çatı katı da böyle hani karanlık, genelde depo gibi kullanılan tozlu öyle bir yere açılıyor o kapı. Oradan da bir alt kata inip yayın odasına geliyorsun. Öyle bir yer yani. Neyse, o çocuk sesini duydum. Sonra kapıyı ittirdim. Baktım çocuk sesi çok net bir şekilde geliyor yani. Çocuk sesleriydi hatta galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Yani çatı katında çocuklar oynuyor abi. Öyle net bir ses ya. Şaşırdım ama indim çatı katına, böyle bir iki basamak var sadece. İnip oradan dolanıyorsun. Bir merdiven var, oradan aşağı iniyorsun yayın odasına. Pazar gecesi saat 11 civarları olan şeyler bunlar. Hafif böyle ürpermiş haldeyim yani, öyle çok abartı korkmuş değilim de şaşkınım yani. İnmeden merdivenlerden aşağı şöyle bir kafamı kaldırıp baktım çatı katına. Hani kim bu çocuklar yani, bakayım dedim. O kadar da hani nutkum tutulmuş değil ama çok cengaver de değilim yani. Hani böyle hafiften merdivenlere doğru dönerken kafamı kaldırıp baktım abi. Tam net göremedim ama hani çaktırmadan kaçma modundaydı bu. Yerde yatan beyaz bir şey vardı böyle. Yanında da bir çocuk görür gibi oldum ama hani pek oralı olmayıp indim aşağı ben. Bak, tüyler diken yine hatırlayınca. Sonrasını hatırlamıyorum. Çünkü uyanmışım. Rüyaymış. Bu da böyle bir korku rüyası olarak dursun şurada.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Saatte 50 kilometre hızla giden bir araçla kaza yaptığınızda kollarınızla kendinizi koruyabileceğinizi mi sanıyorsunuz? Yanılıyorsunuz. O an vücudunuza binecek yük kendi ağırlığınızın tam 40 katıdır. Hava yastıkları bile ancak emniyet kemeriyle birlikte çalıştığında hayat kurtarır.

0: Merhaba, adım Derya. Radyonuz olmadan zaman geçmiyor. Şarkılarınızla, sohbetlerinizle. İyi ki bizimlesiniz. İşinize olan aşkınızı takdir ediyorum. İyi yayınlar dilerim. Takipteyiz. Çok teşekkür ederiz efendim. Mahcup ediyorsunuz bu sözlerinizle. Sağ olun. Selamlar. Aksaray'dan Halim ben. Programınızı beğenerek dinliyoruz. Tüm dolmuş şoförü arkadaşlarıma programınız aracılığıyla selamlarımı gönderiyorum. Kolay gelsin. Bizden de hepinize selamlar. Sizinle ve radyonuzla gurur duyuyorum. Teşekkür ederiz bu eğlenceli ve kaliteli programlarınız için. İyi yayınlar. Çok sağ olun efendim teveccühünüz. Tuncay Bey, bizim burada sizin gibi kendi hikayelerini anlatmak isteyen çok hevesli genç bir arkadaşımız var. Adı Batuhan. Komik de çocuk. Bir gün yayınınıza konuk olmak istiyor. Nasıl yaparız? Vıcı geyin nasıl yapalım? Mekanın sahibi geri... Vallahi bilmiyorum, tanışalım gelsin. Yani neden olmasın, olabilir. Belki eğlenceli de olabilir. Belki ekürü bulmuş olurum kendime. Devam ediyoruz.
1: Tuncay Saran Show.

0: odanızın rengi mi soldu? Protex. Evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Protex. Yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Protex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Protex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697 682 4010.
2: Ölürüm de ayrılamam ya senden, ölürüm.
3: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
4: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
3: İstanbul'dan kalkış saatleri
4: 12, 16.30 ve 22.
3: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
5: No Exit diye bir film seyrettik arkadaşlar. No Exit. Exit diyesim geliyor. Exit. Exit diyeyim telaffuz edilir. Exit de mantıklı geliyor kulağa. Exit. Ama böyle hani sanki bu exit olmalıymış gibi geliyor niyeyse. Ya bunca yıllık exit'le ilgili tereddüte düşmüş olmam tam bir skandal. Neyse, no exit diyelim geçelim. Çıkış yok yani. Çok güzel bir gerilim filmiymiş arkadaşlar. Size de tavsiye edeyim dedim. Filmin konusu şu: uyuşturucu bağımlısı bir genç kız bir rehabilitasyon merkezinde tedavi görüyor. Ve bu arada telefon geliyor ki annesi beyin anevrizması geçirmiş. Durumu kritik, ameliyata girecek. Annesine arasının çok kötü olduğu, kardeşi bakıyor. Konuyla ilgili mesajlaştıklarında annesinin kendisini istemediğini falan söylüyor. Ters konuşuyor yani, kardeşi gelme diyor. Zaten ölecek falan diyor. Böyle söylenir mi, aran ne kadar kötü olursa olsun. Yüzüne kapatıyor falan böyle. Neyse, bu arada kız tabii ki çok merak ediyor annesini ne yapacak. Bu arada rehabilitasyon merkezinden de öyle çıkıp gidemiyor izin almadan yani. Ve çıkarmıyorlar, izin vermiyorlar. O da kaçıyor annesinin yanına gelebilmek için. Dışarıda müthiş bir kar fırtınası var. Ve kar fırtınasından dolayı da gidemiyor. Yolda kalıyor, bir dinlenme tesisine sığınıyor fırtınanın geçmesi için. Ve arkadaşlar, buraya kadar anlattığım şeylerin hepsini unutun. Bütün olay aslında dinlenme tesisinde geçiyor. Orada yaşanan bir şeyle ilgili. Bu aslında yan hikaye gibi bir şey. Bu annesiyle ilgili durum falan. Bu arada böyle film konularını anlatırken çok uzatıyor muyum? Bu filmi bir arkadaşıma da anlatmıştım. Tavsiye etmek istedim. Anlattım, aynen bu şekilde size anlattığım gibi anlattım. Böyle şuralarında falan hikayenin bana annesinin yanına gidebilmiş mi, gidebilmiş mi falan deyip durdu böyle. Ya bir anlatıyorum yani. Bir dur. Ne bileyim, çok uzattığımı da düşünmüyorum yani. Böyle bir sık boğaz etti. Hadi sadede gel çabuk, annesinin yanına gidebilmiş mi falan. Ya niye herkes bu kadar aceleciyim? 2 saati gevelemiş değilim. Anlatıyorum işte, sakin sakin. Arkamızdan koşturan mı var Allah aşkına? Allah'ım yarabbim ya. Normal bir şekilde anlatıyorum abi. Neyse, işte o dinlenme tesisinde kalıyorlar dışarıda. Kış, kıyamet. Kız annesiyle ilgili bilgi alabilmek için telefona ihtiyaç duyuyor ama telefonlar da çekmiyor bu arada. Telefon çekecek mi diye dinlenme tesisinin otoparkına çıkıyor. Kardeşine ulaşabilmek için yani. Ve o sırada ağzı bantlanmış küçük bir kız görüyor bir arabanın içinde, yardım isteyen. Ellerini arabanın camına vuruyor falan içeriden. Kız ne yapacağını şaşırıyor, kardeşine ulaşamıyor bu arada. Belli ki dinlenme tesisinde bulunan o 4-5 kişiden birisi bir suçlu. Birisinden birisi bu kızı kaçırmış. Ama ne yapacağını da bilemiyor, hiçbir şey görmemiş gibi içeri giriyor ve yavaş yavaş anlamaya çalışıyor kimin suçlu olduğunu falan. Gerisini anlatmayayım. Çok güzel twistleri olan, bence insanı güzelce bir geren, adam akıllı doğru düzgün bir gerilim filmi olmuş abi. Bilmiyorum, ben beğendim yani. Ne bekleyebilirsin ki? Her zaman insanın karşısına çıkabilen tarzda bir gerilim filmi değil. Böyle çekimler güzel, atmosfer güzel. O kar manzaraları falan, karlı gerilim filmlerini çok seviyorum zaten. Güzel film yani, tavsiye ederim. No Exit, çıkış yok.
6: Tuncay Saran Show.

Ben Affleck'in yeni Netflix filmi Animals'ın fragmanı paylaşılmış. Başrollerinde Kerry Washington ve Steven Yeun'un yer aldığı, yönetmenliğini Ben Affleck'in üstlendiği merakla beklenen yapımın yayın tarihi belli oldu. Konusu neymiş acaba? Ben Affleck'i severiz. Alırız bir dal. Animals adı da ilgi çekici. Hayvanlar. 9 Ekim'de platformda olacakmış Netflix'te. Evet, konusuna bakıyoruz. Los Angeles'ta geçen hikaye, belediye başkanlığına aday olan güçlü bir siyasetçi ve eşinin oğullarının kaçırılmasıyla alt üst olan hayatlarını odağına alıyor. Güzel. Böyle filmleri severim ben. Öyle yani Gone Girl vardı Ben Affleck'in. Kayıp Kız. Ondan sonra Mel Gibson'ın 90'lardan Fidye filmi vardı. Böyle işte kaçırılma vakaları ya da kayıp vakaları. Böyle polisiye, kriminal tonu olan filmleri seviyorum ben. Bu da öyle bir şeye benziyor. İstenen fidye parasını zamanında toplayabilmek için zamana karşı amansız bir mücadeleye girişiyor. Çocuğunu kurtarmaya çalışan aile bu süreçte kendi dünyalarını tamamen yıkıma uğratabilecek zorlu ve karanlık kararlar almak zorunda kalıyorlar efendim. Yakın da sinemalarda demeyi çok isterdim, değil Netflix'ten. Tuncay Saran Show.

geç olacak çözdüğünde ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde benim sevdiğim adam olmayacaksın. Kocun mu o zaman, olur mu? Yani...

Dikkat! Televizyon kanallarınız mı kayboldu? 16 Ağustos itibarıyla TürkSat 3A üzerinden yayın yapan televizyon ve radyo kanalları yeni uydu sistemine taşındı. Bu geçiş sonrasında bazı televizyon ve uydu alıcılarında kanalların yeniden ayarlanması gerekiyor. Televizyonunuzda sinyal yok uyarısı mı çıkıyor? Kanallarınız mı kayboldu? Yeni frekansları bulamıyor veya ayarlayamıyor musunuz? Hiç uğraşmayın. Bizi arayın, biz halledelim. Uydu kanal ayarlama, TürkSat güncelleme ve uydu sistemleri teknik servisi için Teknoloji Shop. Gümülcine de yeni yol üzerinde Leoforos İron 39 numarada. Telefonumuz 2531 200 750. Tekrar ediyorum. 2531 200 750. Teknoloji Shop. Televizyonunuz varsa çözümü de var.

olanlar, dünyadan göç etmeler, kendiyle kalanlar, yalnızlığa iyi gelenler, kaldığım binalar, gezdiğim tüm caddeler, senleyken ben.

Heroes dizisinin yıldızı Hayden Panettiere hayatını kaybetmiş. 36 yaşında arkadaşlar, mekan cennet olsun. Benim de tanıdığım bir oyuncuydu. 2000'lerin sonlarına doğru, 2007-2008 civarları mıydı neydi? Heroes dizisinde izlemiştim. O zamanlar bayağı sükse yaratmıştı o dizi. Böyle çeşitli süper kahramanların olduğu bir diziydi. Yani gündelik hayatında normal bir şekilde hayatlarına devam eden, sıradan insanlar gibi görünen ama süper güçleri olduğunu keşfeden insanlar oluyor. Öyle bir evren. Ve bunlar tesadüfen birbirleriyle tanışıyorlar. İşte başlarından geçen hikayeler falan filan. Öyle bir diziydi yani. Bunun da süper gücü bu kızın. O zamanlar 18-20 yaşlarında falandı galiba. İşte yüksek yerlerden atladığını ama ona rağmen ölmediğini hatırlıyorum. Böyle omzu çıkıyor, düzeltiyor falan. Yani bu neye hizmet ediyor, kime ne faydası var, o kısmını hatırlamıyorum ama. Ya yani böyle bir özelliği vardı. İşte birisi ışınlanıyordu, birisi resim yapıyordu. Yaptığı resimlerde gelecekte neler olacağı ortaya çıkıyordu falan. Çok ilginç karakterler vardı bu arada dizide. Siler diye bir kötü karakter vardı. Böyle parmağıyla bir şey yapıyordu. İnsanların kafa taslarını açıyordu falan, böyle korkunç şeyler yapıyordu falan. Bir tane Patrelli mi vardı neydi? Prison Break'teki T-Bag'de oynuyordu dizide. Neyse, güzel diziydi sözünüzü. En azından ilk birkaç sezonu da izleyebilirsiniz. Eski meski demeyin, çok güzel dizidir yani. Bu kızcağızımız da o zamanlar işte 18-20 yaşlarında o dizide patlamıştı. Şimdi maalesef geçtiğimiz günlerde 36 yaşında hayatını kaybetmiş. Bu arada hayatını kaybetmeden önce bir röportajda işte bazı tacizlere uğradı. Pedofil bazı durumlar yaşadığını, bu durumların kurbanı olduğunu söylemiş. Ünlü bir rock yıldızına işte söylemiş diyelim bakalım. Ondan sonra ya acılarla dolu bir hayat yaşamış gerçekten. Kardeşini kaybetmiş sanırım çok küçük yaşta falan filan. Bir sürü şey yaşamış hayatında. Çok majör depresyonlar geçirmiş vesaire vesaire. Bir kitap da çıkarmış bu arada. Ondan sonra başından geçen bazı şeyleri anlattıktan kısa süre sonra ölmüş olmasından dolayı da işte birilerinin parmağı var bu işte, hani bu pedofil çetelerin falan filan, hani yani bunları söyledi, ifşa etti, ondan sonra da hemen öldürüldü. Yani bu kadar kısa sürede bu bir tesadüf müdür diye de konuşuluyor. Üzücü durumlar gerçekten. Genç yaşta aramızdan ayrılmış, güzel yetenekli bir oyuncuydu. Mekan cennet olsun diyelim ve devam edelim.

0: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, Yapı Malzemeleri ve Yalıtım Ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25 310 302 88. Cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
1: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market hem sizi hem cebinizi.

0: sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırca Ali Merkez'de, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Liv Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.
1: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
2: Otobanda uzun süre dümdüz bir yola bakmak, beynin bir nevi uyku moduna geçmesine neden olur. Bunu engellemek için her 5-10 dakikada bir gözlerinizi bilinçli olarak hareket ettirin. Önce uzak yola, sonra dikiz aynasına, ardından hız göstergesine ve yan aynalara bakın. Bu tarama hareketi beyninizi sürekli uyanık tutar.

0: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres: Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
1: Molla Cars Auto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
2: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
1: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
2: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Auto Galeri'de yok yok.
1: Güvenilir isim Molla Cars Auto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
2: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Auto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
1: Bizde yok yok.
2: Molla Cars Auto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
1: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
0: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın, erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
3: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
4: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
3: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
4: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 2070 697 795 8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı 02.

Dikkat! Televizyon kanallarınız mı kayboldu? 16 Ağustos itibarıyla TürkSat 3A üzerinden yayın yapan televizyon ve radyo kanalları yeni uydu sistemine taşındı. Bu geçiş sonrasında bazı televizyon ve uydu alıcılarında kanalların yeniden ayarlanması gerekiyor. Televizyonunuzda sinyal yok uyarısı mı çıkıyor? Kanallarınız mı kayboldu? Yeni frekansları bulamıyor veya ayarlayamıyor musunuz? Hiç uğraşmayın. Bizi arayın, biz halledelim. Uydu kanal ayarlama, TürkSat güncelleme ve uydu sistemleri teknik servisi için Teknoloji Shop. Gümülcine de yeni yol üzerinde Leoforos İron 39 numarada. Telefonumuz 2531 200 750. Tekrar ediyorum. 2531 200 750. Teknoloji Shop. Televizyonunuz varsa çözümü de var.

Boynuma sarılıp öper koklardın. Seviyorum derken hep özlüyorken.

Zamanın tosur raflarından çıkan seslere kulak ver. Bu bir kırık plak. Geçmişin izinde, nostaljinin tam kalbinde. Şimdi başlıyor.

Tek Plak'tan herkese, sesimizin ulaştığı her yere merhabalar. Ben Nurgün. Hafta içi her gün olduğu gibi sizlerle beraberiz efendim. Bugün de tam 2 saat boyunca programımız başlıyor. Hepiniz hoş geldiniz.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Kırmızı ışıkta veya trafikte önünüzdeki aracın arkasında durduğunuzda ona ne kadar yaklaşmalısınız? Bunun altın bir kuralı vardır. Önünüzdeki aracın arka lastiklerinin yolla temas ettiği noktayı oturduğunuz yerden rahatça görebilmelisiniz. Takip mesafeniz acil durumlarda hayat kurtarır.

Sevgili dinleyenler, eskiden kaset çekerdik. Bilmiyorum hatırlıyor musunuz? Kasetin üzerine ilk iş olarak başlık yazılırdı. En güzel şarkılar, aşk 90'lar, yaz geceleri volüm 1. O başlık her şeydi. Bazen bir

isim, bazen bir mevsim, bazen bir kalp kırıklığı olurdu. Şimdi dosyalar binlerce ama başlıksız. Oysa biz bir başlıkla yüreğimizi koyardık o kasetin üzerine. İşte bugün sizleri o günlere götüreceğim. Güzel bir şarkı sonrasında geliyoruz.

Sevgili dinleyenler, kaset çektiğimiz günlere götürüyorum bugün sizleri. Kaset çekmek sıradan bir iş değildi. Play ve rec tuşlarını aynı anda basardık mesela. Parmaklarımız hafif terlerdi. Şarkının başı kesilmesin diye nefesimizi tutar, radyoda konuşma girmesin diye dua ederdik. Şimdi bir şarkıya tıklayıp istediğimiz şarkıyı dinliyoruz. O zaman şarkıyı yakalamak için uğraş verirdik. O çaba işte o gerçek sevgiydi bence. Müziğe duyulan gerçek sevgi.

0: odanızın rengi mi soldu? Protex. Evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Protex. Yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Protex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Protex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697 682 40.

Sevgili dinleyenler, eskiden radyodan şarkı yakalamak bir sanattı. Başlarken sesini tanır kayda girerdik. Bazen spikerin sesi girerdi şarkının ortasına, bozulurduk ama yine de silmezdik. Çünkü o an yakalanmış bir hatıraydı. Şimdi playlist var ama o anlık heyecanın yerini ne alabilir ki?

Kırık Plak'tasınız. Ben Nurgül'le berabersiniz ve şehrin en iyisindesiniz. Bugün sizleri karışık kaset günlerimize götürüyoruz. Karışık kaset dedik efendim. Pop, arabesk, slow, hareketli ne varsa ruhumuzda sırayla koyardık içine. Tarkan'dan Sezen'e, Yıldız Tilbe'den Levent Yüksel'e. O kasetleri dinlerken duygu değişimleri yaşanırdı. Çünkü o kaset bizim ruh halimizdi. Bugün bir tıkla geçiyoruz şarkıyı. O zaman geçemiyorduk, dinliyorduk ve hatta yaşıyorduk.

televizyon kanallarınız mı kayboldu? 16 Ağustos itibarıyla TürkSat 3A üzerinden yayın yapan televizyon ve radyo kanalları yeni uydu sistemine taşındı. Bu geçiş sonrasında bazı televizyon ve uydu alıcılarında kanalların yeniden ayarlanması gerekiyor. Televizyonunuzda sinyal yok uyarısı mı çıkıyor? Kanallarınız mı kayboldu? Yeni frekansları bulamıyor veya ayarlayamıyor musunuz? Hiç uğraşmayın. Bizi arayın, biz halledelim. Uydu kanal ayarlama, TürkSat güncelleme ve uydu sistemleri teknik servisi için Teknoloji Shop. Gümülcine de yeni yol üzerinde Leoforos İron 39 numarada. Telefonumuz 2531 200 750. Tekrar ediyorum. 2531 200 750. Teknoloji Shop. Televizyonunuz varsa çözümü de var.

Sevgili dinleyenler, eskiden birisine kaset vermek aşk ilanıydı. Sevdiğin kişiye kaset vermek büyük cesaretti. İçine ne koyduysan onu anlatırdı. Sözde söyleyemediğini Sezen'in cümlesi söylerdi. Bu şarkı sana demek yürek isterdi mesela. Şimdi link yolluyoruz. O zaman gönlümüzü yollardık. O kasetleri geri vermezlerdi genelde. Ama biz de istemezdik zaten. Çünkü giden kaset kalpten çıkmıştı bir kere.

plakta harika şarkıları sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Karışık kaset doldurduğumuz o günlere götürüyoruz efendim. Bugün sizleri kalemle kaset sarma töreninde sıra. Kasetin şeritleri dolanınca kalemle sarmak mecburiydi. Bazen çok ileri sarılır, bazen başını kaçırırdık. Kalemle döndürürken zaman da dönerdi sanki. Her dönüşte bir hatıra, bir hayal ve bir şarkı canlanırdı. Şimdi zaman çok hızlı dönüyor ama o kaset kadar anlamlı değil.

0: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
1: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhannenon Kanarı 24 Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
2: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

Sevgili dinleyenler, eskiden kasetin ses kalitesi değil, hissi önemliydi. Şimdi HD şekilde dinliyoruz müzikleri. O zaman kasette cızırtı da vardı, ses patlaması da. Ama biz rahatsız olmazdık. Çünkü o cızırtının içinden kalbimizin sesi gelirdi. Ne kadar bozuksa o kadar gerçekti. Şimdi her şey temiz ama sanıyorum ruh birazcık eksik. Ne dersiniz?

karışık kaset doldurduğumuz o eski günlere götürüyorduk bugün sizleri. Efendim, kaset kapağına yazılan küçük notlar vardı. Kasetin içine şarkı listesi yazılırdı ama bazen bir iki not da iliştirilirdi. Dördüncü şarkıya dikkat, dokuzuncu şarkı seni anlatıyor gibi. O notlar şarkılardan daha çok konuşulurdu. Şimdi bir mesajla her şeyi söylüyoruz ama hiçbir şey anlatamıyoruz. Çünkü o küçük notlarda büyük cesaret vardı.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yakıt deposunun aracın sağında mı solunda mı olduğunu nasıl anlarız? Benzin istasyonuna girmeden önce gösterge panelindeki yakıt sembolüne bakın. Pompa resminin yanındaki küçük ok işareti hangi yönü gösteriyorsa depo kapağınız aracın o tarafındadır. Bu küçük detay sizi istasyon içinde ters manevra yapma zahmetinden kurtarır.

Harika şarkıları sizlerle buluşturmaya devam ederken karışık kaset doldurduğumuz o günlere olan yolculuğumuzla devam etmekte sevgili dinleyenler. Kaset değiş tokuşunda sıra. Arkadaşa kaset verirdik ama geri getir derdik. Ama içimizden getirmezsin isterdik. Çünkü o kaseti biri dinliyorsa içimiz de dinliyor demekti. Şimdi şifreli paylaşımlar, gizli çalma listeleri var. Ama o zaman müzik bir sır, bir güven, bir ortak duyguydu.

yavaş yavaş programımızın sonuna doğru yaklaşırken o karışık kaset doldurduğumuz eski günlere de gitmeye devam ediyoruz efendim. Kaset bitince bir sessizlik başlardı. Bir kaset biterdi, çıt diye bir ses gelirdi. Teyp susardı ama biz susmazdık. Oturur düşünürdük. O şarkılarla kimleri hatırladık, neleri özledik. O sessizlik bile anlamlıydı. Şimdi müzik hiç durmuyor ama biz de duramıyoruz. Belki de o yüzden ara ara kaseti birazcık başa sarmak lazım.

0: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres: Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
1: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
2: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
1: İstanbul'dan kalkış saatleri
2: 12, 16.30 ve 22.
1: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres: Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
3: Molla Cars Oto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
4: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
3: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
4: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin, Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
3: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
4: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
3: Bizde yok yok.
4: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
3: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
0: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın, erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
5: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
6: www.melissocomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
5: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
6: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 2070 697 795 8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı 02.

günlük biz ailen sürenin burada sonuna geldik efendim. Yarın yine aynı saatte Kırık Plak'ta ben Nurgün bu mikrofonların başında olacağım. Sizler de radyolarınızın başında olursanız o halde ne diyoruz? Yarına kadar kendinize çok iyi bakın. Mutlu günler efendim. Hoşça kalın.

0: Radyo City sunar. Saat 22.
1: Geçiş üstünlüğü olan araçların duyulur ya da görülür işaretini alınca yolun sağına yanaşarak durunuz. Bu araçlar geçmeden hareket etmeyiniz.
2: Dikkat! Televizyon kanallarınız mı kayboldu? 16 Ağustos itibarıyla TürkSat 3A üzerinden yayın yapan televizyon ve radyo kanalları yeni uydu sistemine taşındı. Bu geçiş sonrasında bazı televizyon ve uydu alıcılarında kanalların yeniden ayarlanması gerekiyor. Televizyonunuzda sinyal yok uyarısı mı çıkıyor? Kanallarınız mı kayboldu? Yeni frekansları bulamıyor veya ayarlayamıyor musunuz? Hiç uğraşmayın. Bizi arayın, biz halledelim. Uydu kanal ayarlama, TürkSat güncelleme ve uydu sistemleri teknik servisi için Teknoloji Shop. Gümülcine de yeni yol üzerinde Leoforos İron 39 numarada. Telefonumuz 2531 200 750. Tekrar ediyorum. 2531 200 750. Teknoloji Shop. Televizyonunuz varsa çözümü de var.
3: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Ferosum bilirsin.
4: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.
5: Ferosum bilirsin.
6: Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
7: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

dün başlamadığımız bu işte ilk veya son olmayı değil, en iyisi olmayı hedefledik. İlk günden bu yana bize gösterdiğiniz yoğun ilgi ve talep için teşekkür ederiz. Sürücü kursu Enis Şerif.

0: odanızın rengi mi soldu? Protex, evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Protex, yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Protex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697

0: Κούσογλου με MetaMet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Duro Stick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύποι σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση, σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση, Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσογλου με MetaMet.
1: Rodom Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
2: www.melisokomikirodopis.eu Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
1: Rodom Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
2: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253-108-2070, 697-795-8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı 02.
3: Koray, bir tane daha la.
4: Sesim çok kötü lan.
3: La biz Ankara bebeğiyiz la, bir tane daha la.
4: Ne okuyak lan?
5: Güldürme beni.
4: Onu tamam seni. Tamam seni. Tamam, tamam yapıyoruz tamam.
6: Ama sessiz ol.
3: Tamam. Sustum Koray.
4: Tamam. 3, 2...

0: Ben de istiyorum sen gibi. Bir gözüm seyrederken yalnızlığı, öbür gözümle gülüyorum. Geberir diye beklediğim öfkeme inat durduruyorum yüreğimi. Ben de içiyorum sen gibi. Zaten içmesem de içmiş gibi yapıyorum. Aynı eylemi bir eyleme bağlamadan savaşır gibi değil de dimdik hayatta savunmadan geçiyorum. Ben de içiyorum sen gibi. Toprak kokusu burnumla sevişirken saçlarımı papatyalara armağan ediyorum. Hediye ettiğim her parçamı toplamadan içip sıçıyorum. Evet, ben de içiyorum. Hem de en fazlasından. Yiğitler masasında dirseğimden dökülen kolumu yumruk yumruğa tezgaha delip deşiği gibi. Ben de içiyorum sen gibi. Tıpkı gözlerinde bıraktığım eski resimler gibi.
1: Vallahi bir şey.
0: Alo, gel onları.
1: İkler.

0: Dikkat! Televizyon kanallarınız mı kayboldu? 16 Ağustos itibarıyla TürkSat 3A üzerinden yayın yapan televizyon ve radyo kanalları yeni uydu sistemine taşındı. Bu geçiş sonrasında bazı televizyon ve uydu alıcılarında kanalların yeniden ayarlanması gerekiyor. Televizyonunuzda sinyal yok uyarısı mı çıkıyor? Kanallarınız mı kayboldu? Yeni frekansları bulamıyor veya ayarlayamıyor musunuz? Hiç uğraşmayın. Bizi arayın, biz halledelim. Uydu kanal ayarlama, TürkSat güncelleme ve uydu sistemleri teknik servisi için Teknoloji Shop. Gümülcine de yeni yol üzerinde Leoforos İron 39 numarada. Telefonumuz 2531 200 750. Tekrar ediyorum. 2531 200 750. Teknoloji Shop. Televizyonunuz varsa çözümü de var.
1: Vidil vidil vidilli cam hop hop limeyl meyl.

0: Photo City sunar.
1: Saat 23.
2: Photo City. Hayatın her anında yanınızda.
3: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25 310 302 88. Cep telefonu 6943 46 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
4: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
5: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda Dost Cenaze Hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet, hemşehrilerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhannenon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
6: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Liv Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Liv Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Liv Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.
7: Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μαλούσις Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Μαλούσις Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Μαλούσις Cars, με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yanlış kaskı seçmenin bizi korumaktan ziyade daha çok hasar almamıza sebep olabileceğini biliyor muyuz? Doğru kask, sadece kafamıza iyi oturan değil, güvenlik standartlarına uygun üretildiğini gösteren ECE 22.06 sertifikalı, kapalı tip,

0: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres: Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
1: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası: Gümülcine Otogarı, Kıtel.
2: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
1: İstanbul'dan kalkış saatleri:
2: 12, 16.30 ve 22.
1: Telefon numaralarımız: 25 310 36 515. Cep: 69 42 81 93 87. Adres: Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
0: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın, erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.

0: Dikkat! Televizyon kanallarınız mı kayboldu? 16 Ağustos itibarıyla TürkSat 3A üzerinden yayın yapan televizyon ve radyo kanalları yeni uydu sistemine taşındı. Bu geçiş sonrasında bazı televizyon ve uydu alıcılarında kanalların yeniden ayarlanması gerekiyor. Televizyonunuzda sinyal yok uyarısı mı çıkıyor? Kanallarınız mı kayboldu? Yeni frekansları bulamıyor veya ayarlayamıyor musunuz? Hiç uğraşmayın. Bizi arayın, biz halledelim. Uydu kanal ayarlama, TürkSat güncelleme ve uydu sistemleri teknik servisi için Teknoloji Shop. Gümülcine de yeni yol üzerinde Leoforos İron 39 numarada. Telefonumuz 2531 200 750. Tekrar ediyorum. 2531 200 750. Teknoloji Shop. Televizyonunuz varsa çözümü de var.
1: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
2: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

0: Radyo City sunar. Saat 2.
1: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına önem verin. Unutmayın ki bir gün hayat kurtarabilirsiniz.